merhameti yüreği yok, kılavuzun gereği yok. Yolun sonu görünüyor, yolun sonu görünüyor.

0: yolunda. Çayır çimen geze geze oh, çayır çimen geze geze oh. Oldum ben bir geveze kızına meyil ver.
1: Zamane bu akşam TRT Müzik'te.

0: sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyor. Müziğin Kanunu'na hoş geldin diyor ve konuğumuzun hemen yanında geçiyorum.
1: Sevgili Barbaros, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
3: Var mı senden bir tane daha var mı? Bana senin gibi bakar mı?
2: Yaptığınız müzik, yaptığınız yol, izlediğiniz yol sizi mutlaka tanımlar müzikte. Onun için de attığım adımlara çok dikkat etmeye çalışıyorum.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok ilginç bir müzik grubunu ağırlıyorum. Hakki Brothers.

0: Eylül Eroğlu. Erkan Şölen.
1: Gel gel yar, gel gönlümü al yar. Dünya malı istemem, sen yanımda ol yar.
2: Çayır çimen geze geze o. Çayır çimen geze geze o. Oldum ben bir geveze, kızına meyil ver.
3: Zamane bu akşam TRT Müzik'te. Of.

0: sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyor. Müziğin Kanunu'na hoş geldin diyor ve konuğumuzun hemen yanında geçiyorum.
1: Sevgili Barbaros, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
3: Var mı senden bir tane daha var mı? Bana senin gibi bakar mı?
2: Yaptığınız müzik, yaptığınız yol, izlediğiniz yol sizi mutlaka tanımlar müzikte. Onun için de attığım adımlara çok dikkat etmeye çalışıyorum.

0: yolda. Çayır çimen geze geze o, çayır çimen geze geze o. Oldum ben bir geveze, kızına meyil ver.
1: Zamane bu akşam TRT Müzik'te.

0: sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyor. Müziğin Kanunu'na hoş geldin diyor ve konuğumuzun hemen yanında geçiyorum.
1: Sevgili Barbaros, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
3: Var mı senden bir tane daha var mı? Bana senin gibi bakar.
2: Yaptığınız müzik, yaptığınız yol, izlediğiniz yol sizi mutlaka tanımlar müzikte. Onun için de attığım adımlara çok dikkat etmeye çalışıyorum.

0: sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyor. Müziğin Kanunu'na hoş geldin diyor ve konuğumuzun hemen yanında geçiyorum.
1: Sevgili Barbaros, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
3: Var mı senden bir tane daha var mı? Bana senin gibi bakar mı?
2: Yaptığınız müzik, yaptığınız yol, izlediğiniz yol sizi mutlaka tanımlar müzikte. Onun için de attığım adımlara çok dikkat etmeye çalışıyorum.

0: Bu akşam TRT Müzik'te.
1: Zeki Müren. Babaannesi tarafından inşallah başarılı ve zeki bir çocuk olur temennisiyle adı konulan Zeki Müren, 6 Aralık 1931'de Bursa'da doğdu. Küçük yaşlarda müziğe ilgi duymaya başladı. Tamburi İzzet Gerçeker, Udi Kirkor Efendi, Şerif İçli ve Şükrü Tunar gibi isimlerden Türk müziği makamları, usul ve kuramları üzerine dersler aldı. 1 Ocak 1951'de İstanbul Radyosu sanatçılarından Perihan Altındağ Sözeri'nin rahatsızlanması üzerine onun yerine verdiği 45 dakikalık canlı konser müzik kariyerinin dönüm noktası oldu. 24 Eylül 1996'da aramızdan ayrılan Zeki Müren, bir muhabbet kuşundan bir demet yasemene uzanan müzik yolculuğunda güçlü sesiyle Türk sanat müziğinin sanat güneşi olarak hafızalara kazındı.

0: İşte yine başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok ilginç bir müzik grubunu ağırlıyorum. Hakki Brothers.

İşte biliyorsunuz benle özdeş hale gelmiş benim en popüler türkülerimi, şarkılarımı yaygınlaşan onlarla bir bölüm yapmıştık. Şimdi yine benimle yaygınlaşan, sevilen bir repertuar çalacağız size.

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve...

0: TRT Müzik ekranlarından, Melike ile Müziğin Ritmi programından ve ben Melike Öcalan'dan herkese merhabalar efendim. Bir müzik şölenine hazır mısınız? Hazırız diyen sesleri duyar gibiyim. O halde hemen konuğumu açıklamak istiyorum. Hem çok güzel, ki biliyorsunuz ben güzel insanı çok severim. Güzel kadın ayrı bir severim. Hem sesi çok güzel, hem çok başarılı bir eğitimden, bir müzikal eğitimden geçip buralara geldi. Hem de çok genç bir isim. Tuana, alternatif popun yeni isimlerinden diyeceğiz ama ben seni hep tanıyor gibiyim. Sesin, sözün öyle aslında. Bir anlatacak derdin var, anlatacak da çok şeyin varmış gibi bir hissiyat uyandırıyorsun bende. Hoş geldin Tuana.
1: Hoş buldum, çok teşekkür ederim. Hem güzel sözleriniz için hem de ışık gibi parladığınızı ben de söylemek istiyorum. Çok güzelsiniz, çok teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler.
1: Anlatacak, evet yani müziğimle anlatacak şeylerim var. Keyifle yazıyorum. Hem söz hem müziği bana ait şarkılar yapıyorum. Böyle tatlı, akustik pop da diyebileceğimiz hem popa hem alternatif popa böyle harmanlayan bir müzik yapıyorum, evet. Keyif alıyorum yazmaktan açıkçası.
0: Şimdi müziğinden ve yazdıklarından bol bol bahsedeceğiz ama şöyle bir vaat var müziğin ritmi seyircileri. Yani biz Tuana'nın müziğinin ritmini tutarken bugün böyle bir vaade de kulak vereceğiz. Hayata dair unuttuğu her şeyi tekrar hatırlayacağı bir anlam vermek istiyor. Ve bunu bir görev gibi değil de gerçekten eğlenerek ve sevgiyle yapıyor. Bu şarkılar mı bunu söylüyor?
1: Ya evet, biraz öyle. Tabii ki bazı şarkılar... hepimizin genel dertlerinden oluşan ya da genel duygularından oluşan, aşkı anlatan, sevgiyi anlatan, arkadaşları anlatan şarkılar oluyor ama bazen hayatın içinde de kendimizi iyi hissetmediğimiz ve iyi hissetmediğimiz zamanlara izin verdiğimiz yerler yaratmaya çalışıyorum. Genelde benim müziğim için huzurlu ama hüzünlü derler böyle. Yani hüznümüzü huzurla buluşturduğumuz, üzüntüden korkmadığımız, kaçmadığımız ve açıkçası onu da dışlamadığımız bir yerden onu alıp kucaklayıp hayata devam etmeye dair ve hayatın içindeki o duygularla barışmaya dair böyle birkaç şarkım var. Son EP'imde onunla alakalı.
0: Evet, öyle olabilir. O dörtlün için aynı şeyi yani bu cümleyi evet. Kurmuşsun. Fazla bir görev gibi ve bir çaba içerisinde değil ama bir seçim gibi bir mutluluktan bahsediyorsun zannediyorum. Ama aynı zamanda da

0: Hüznün içindeki huzuru yakalamak nasıl bir şey? Öyle bir şey yakalamışsın sen.
1: Aslında çocuk yaştan itibaren bize sosyal olarak öğretilen, birazcık da ister istemez dayatılan, negatif duygulardan kaçma, onları itme, onlardan uzaklaşma, hızlıca bir enerjiye dönüştürme ve bazen de bunu zorunda hissetmeyle alakalı. Benim böyle kafayı taktığım ve ya gerçekten böyle mi diye düşündüğüm anlar oldu. Çünkü ben bazen duygularımı daha melankolik yaşamayı sevmem. Ben bundan bazen de beslenen birisiyim. Hem kreatif dünyanın içinde olduğum için, yani bir şeyler yazmaktan, üretmekten hoşlandığım için bundan beslenen birisiyim. Hem de bunun pozitif tarafını da görebiliyorum. Yani bazı enerjilere dönüştürmek için bunları da hissetmemiz ve barışmamız gerekli. Benim aslında orada hüzün içinde bulduğum huzurdan kastım aslında o. Huzur her zaman mutluluktan, her zaman her şeyin çok yolunda gitmesinden, her zaman inanılmaz paramızın olmasından ve çok güzel bir evde oturmakla alakalı değildir. Bazen birinin sana yapmasını istemediğin şeyi yapması sana kendine alakalı bir şey hatırlatır ve ona tutunursun ve daha kendini hissedersin gibi, böyle onun içinden bulduğumuz ufak tefek güçler, onlardan huzur bulmak gibi böyle aslında temalar anlatıyor. İçindeki sözler biraz bunlardan oluşuyor. Benim oradan kastettiğim buydu aslında.
0: Farkındalığı yüksek birine benziyorsun. Çok küçük yaştan
1: Sağ
0: itibaren de bunu çözmüş kişilerden misin acaba? Hani çünkü ben
1: olun.
0: bazı müzisyenler için şunu düşünüyorum. Evet, kendini geliştirmek ve eğitim çok önemli ama bazıları da hazır geliyor sanki. Hazır bir paket gibi geliyor. Bence sen o hazır gelenlerdensin diye düşünüyorum. Bunun da ispatı olarak hemen bir müzikal ara verelim. Senin ritmini böyle bir dinleyelim. Sonrasında sohbete devam
1: Tabii
0: edelim.
1: ki.

0: Tuana, son dönemin en popüler isimlerinden bir tanesisin bence.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ama müziğin de böyle o popüler kültüre hizmet edecek ya da etme kaygısı olan bir müzik değil gibi.

0: gibi geldi bana. Yani gibi geldi değil, öyle. Buna rağmen bu popülariteyi nasıl sağladın?
1: Sanırım sosyal medyanın etkisi diyebilirim. Yani ben çok aktif ve şeffaf bir şekilde sosyal medyayı kullanıyorum. Zaten kendi şirketimden çıkardığım, kendi içimden geldiği gibi yazdığım şarkılar vardı. Tabii ki bunları insanlara ulaştırma kaygım bir noktada var. Yani daha fazla insanla paylaşmak bu duyguları, içimden gelen bir his. O yüzden de ona hizmet etsin diye bol bol sosyal medyada paylaştım. Ben bu şarkıları yazıyorum dedim ve bu ufak ufak fark edilmeye başladı. Tabii yavaş yavaş konserlere de başladıkça, şarkılarım arttıkça, bir yavaş yavaş insanlar da, beni dinleyen insanlar da arttıkça ve onlarla da iletişime geçtikçe o kitle böyle üstüne koyarak tatlı tatlı büyümeye başladı. Ne güzel ki hani hem size ulaşmış hem de insanlar popüler olduğunu düşünüyor. Beni çok mutlu ediyor ama tabii ki bunu bir popüler olma kaygısı ya da pop müziğe hizmet etsin kaygısıyla yazmak çok daha farklı bir matematik istiyor.
0: O yok gibi geldi
1: Evet ya,
0: bana.
1: genel olarak şarkılarımın çok bir matematiği ya da bir kalıbı yok. Bu da bazı insanların çok daha hızlı bağ kurmasına sebep oluyor. Bazı insanların "o ne demek ya" dediği bir şey oluyor. O da benim açıkçası hoşuma giden bir şey.
0: Çünkü senin jenerasyonunda son dönemde açıkçası bu kadar uzun şarkılar, işte A'sı B'si başka bir bölümü, hadi bir bölüm daha yazalım, her bölüme söz yazalım ya da şiir gibi yazalımlar yok. Daha böyle kolay, birbirini tekrar eden, hatta ve hatta tanıklık ettim, burada da söyledim defalarca, bir intro diyebileceğimiz kadar kısa şarkılar yapılmaya başladı.
1: Doğru.
0: Ama sen o dünyada ve Türkiye'de alışık olduğumuz müzikalitesi yüksek, uzun ve
1: Çok
0: bol
1: teşekkür ederim.
0: sözlü, şiir gibi sözü olan şarkılar yapıyorsun. Şarkılarını kendin yapıyorsun ve aynı zamanda bir hikaye anlatıcısı gibisin. Yani sözünü, müziğini de kendin yazıyorsun. Bu da yine dediğim gibi çok da sık rastlanmasa da ya da rastlansa bile bu kadar çok az önce de bahsettiğim gibi uzun uzun anlatacak sözcükleri olamayabiliyor insanların. Sen ilk kendini bu anlamda keşfettiğinde yetişkin miydin yoksa daha çocuk yaşlarında mı keşfettin?
1: Aslında benim yazmak, üretmek konusu benim için çok eski bir olay. Ben küçükken de kendim işte hikaye yarışmalarına katılırdım, senaryolar yazardım, metinler yazardım. Böyle kendini anlatmak ve yazmak konusunda böyle kendi bloglarım vardı, yine isterimi yazardım. Sadece bunu bir şarkı formunda dönüştüreyim ve beste yapayım çok daha geç geldi bana. Yaklaşık bir 5 yıldır yapıyorum söz yazarlığı ve yani müzik üzerine söz yazarlığı. Tabii ki o çok daha ayrı bir şey. Belli bir formda bestenize uyan, belli matematikleri olan şeyler yazmak. Ama benim için benim hayatımda her zaman bir şeyler yazmak, üretmek, farklı bir hayal dünyasından bir şeyler esinlemek ya da kendi hissettiğim şeyleri uzun uzun yazıya dökmek vardı. Yani anneme bile doğum gününü kutlamak için böyle şey, 3 sayfa bir şey yazarım. Yani böyle biriydim ben yani. Biraz da içe dönük bir çocuktum.
0: Duygusal.
1: Evet, duygusal bir çocuktum, işe dönük bir insandım. O yüzden de hayatımda hep yazmak vardı. Ama derseniz ki müzik yapacağım ben ya, beste ve söz yazacağım çok daha geç. Yani yetişkinlik döneminde artık müziğe başlayalı çok uzun bir süre olduktan sonra bana yüklenen bir şeydi. Bu konuda biraz özgüvene ihtiyacım vardı sanırım. Çünkü ülkemizde çok iyi söz yazarları, çok iyi besteciler var. Ve hani ben söz yazıyorum, bana sanki çok ileri bir noktada yüklenmesi gereken bir şeymiş gibi yaklaştığım için biraz sanırım o konuda özgüvene ihtiyacım vardı.
0: Fazla had bilmek.
1: Belki de.
0: Bu da hem eğitiminden kaynaklanıyordur öyle tahmin ediyorum. İlk
1: Estağfurullah.
0: yazdığın, ilk kaleme yazıya dökülenleri hatırlıyor musun? O çocukluk yaşlarında.
1: Böyle bir kız çocuğunun hayatında bir kere rüyasında gördüğü ve onu takip etmeye karar verip dünyanın başka bir ucuna gittiği bir hikaye yazmıştım. Böyle ilk onu hatırlıyorum.
0: Rüyasında birini görüyor.
1: 6-7 yaşlarındayken.
0: Rüyasında birini görüyor ve gördüğü kişiyi takip ediyor.
1: Rüyasında bir köpek görüyor ve köpek ona o zamana kadar şeyleri nasıl yapacağını anlatıyor. Çünkü bu kız çocuğu henüz 10 yaşında ve nasıl gideceğini bilmiyor bir yerden bir yere. Bileti şöyle alacaksın, şuraya gideceksin falan deyip dünyanın başka bir ucuna gidiyor. Ve orada işte başka hayvanlarla ve işte asıl ailesiyle tanışıyor falan gibi bir hikaye yazmıştım. 6 yaşındayken kukla şeyi için.
0: Muhteşem bence
1: Bilmem
0: hayal
1: nesi için. Aynen.
0: dünyası.
1: Benim ailem çalışıyor, devlet memuruydu onlar. Onlar çalışıyorlardı. O yüzden böyle kreşe gidiyordum. Lojmanımızın işte babam benim emekli astsubay. Kreşte böyle kukla gün için benim yazdığım hikayenin melankolik.
0: Melankolikliği içinden çıkıyor. Ama falan çok güzel. Bayıldım. Aynen, yani hayal dünyana da bayıldım. O rüyayı görmüş müydün?
1: Görmedim. Öyle bir kız hayal ettim. Yani aslında kendimi düşünerek yazmamıştım ama seviyordum yani öyle şeyler yazmayı çok seviyordum.
0: Bu da ayrı bir harika. Peki o rüyadan şimdiki rüyana geçiyoruz. Evet. Günümüzde yazdıklarından bir şarkıyla devam edelim.
2: Bu şarkı annemin ismini taşıyor. Leyla. Aslında kendimle konuşur gibi yazmıştım ama onun ismini kullanmak istedim. Leyla geliyor.

0: Sana baktıkça Alice Harikalar Diyarında geliyor aklıma.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Tuana Harikalar Diyarında diyerek Tuana'nın dünyasına şöyle bir dalış yapalım mı? Çok fazla sorduğum bir soru değil. Şarkıların hikayelerini anlatır mısın? Çünkü çok bildiklerimizin zaten hikayelerine de hakimiz. Ama onun dışında da yani bu sohbeti yapabilmek için o hikayelerin böyle gerçekten anlatılası ve dinlenilmesi hikayeler olması lazım. Sana sormayacağım da kime soracağım? Hayal dünyası bu kadar güzel olan birine sormak istedim bunu. Bugün program süresi içerisinde söylediğin ve söyleyeceğin şarkıları tek tek böyle sana soruyorum. Kısa kısa hikayelerini almak isterim. Cümlelerim.
1: Cümlelerim içinde birden fazla duyguyu barındıran bir şarkı aslında. Bir insanın kendini

0: Kolay kolay bir yere ait hissetmemesi, sevdiği, anlaşıldığı yere ait hissetmesiyle alakalı. Hem sevgiden, aşktan bahsediyor hem de aidiyet
1: Harika.
0: hissinden.
1: Leyla bir küçük bahsettin ama.
0: Evet, Leyla annemin ismini taşıyor. Aslında kendimle konuşur gibi yazdım. Dünyada uzağımızda gerçekleştiği için kolay kolay müdahale edemediğimiz ama haksızlık olduğuna inandığımız o duygu vardır ya, onunla baş etmek için kendimle konuştuğum ve bu konularda da kendimi affetmeye çalıştığım aslında bir parça oldu. Aynı şekilde bana yapılmış haksızlıkları, bende uyandırdığı hislerle barıştığım ve bunu böyle aslında annemle konuşur gibi bu defa isimlendirdiğim bir şarkı.
1: Çoğu zaman kız çocuklarının iç sesi aynı zamanda annelerinin iç sesi
0: Evet.
1: olmuş oluyor. Ya da zamanında çocukluğumuzda annelerimizin bize söylemleri yetişkinliğimizde bizim iç sesimiz haline
0: Dönüyor. Evet,
1: dönüşebiliyor.
0: çok doğru. Çok çok önemli bir şey söylediniz. Gerçekten öyle.
1: O yüzden de burada çok farklı bir yansıması oldu bende söylediğin sözlerin ve şarkının. Yerde miyim?
0: Yerde miyim?
1: Yerde misin?
0: Gökte miyim? Ben bende miyim?
1: Sen de misin?
0: Tam olarak nerede olduğumu kestiremediğim bir şarkıydı o da. Bazen öyle anlarımız vardır. Kötü hissediyorum, iyi hissediyorum. Bazen de adlandıramayız. Bunun hatta dil biliminde de bir karşılığı var. Dilimizde onu anlatacak kelime yok aslında. Arapçada sevmeye dair 20 farklı kelime olması gibi ama bizim sevmek dememiz gibi. Biz bazı şeyleri anlatamayız. Neredeyim, orada mıyım, burada mıyım bilemeyiz. O hislere yazılmış bir şarkı
1: Ya
0: o.
1: harikasın. Yoramam kendimi demiş bir de bunların üstüne. Yani yorulmuş, yorulmuş, yorulmuş. Hem kendini
0: İsmi
1: yormuş.
0: gibi. Yoramam kendimi. Tam olarak bir şeylerden vazgeçme. Onları geçmişte bırakmayı kabullenmeyle alakalı. Artık kendimi yoramam. Tüm pozitif hislerimle. Şu an bir yürüyüş yapayım ya diye böyle kulağınıza takıp dinleyebileceğiniz keyifli bir şarkı.
1: Peki, aşk olsun.
0: Aşk olsun. Tümüyle aşka dair. Aşkı anlatan bir şarkı. Aşkın çok yoğun olması, o kadar yoğun olması ki karşıdaki insanı layıkıyla sevebilmeye dair bir özen gösterme. Hani artık aşklar öyle değildir ya pek.
1: Evet.
0: Özen göstermek, ortayı bulmaya çalışmak bazen geride kalır. İnsanın kendi kararları, kendi hayatına dair olan bütün olaylar dışında. Bu biraz onu da hayatına çok dahil etme ve buna göre bir hayat yaşamayla alakalı bir aşk şarkısı.
1: Çocuk.
0: Çocuk. Çocuk. Çok küçükken benimle sırrını paylaşan bir çocuğun hikayesi aslında. Onun o şeyleri, onun yaşadığı şeyleri çözemeyip birini anlatmak istemesi ve anlattığı kişi olarak benim de çocuk olmam ve buna benim de çözüm getirememle alakalı çok geçmişten gelen bir hisse yazdığım bir şarkı.
1: Sormayacağım ne anlattığını.
0: Evet ya onun şey bir sırrı.
1: Hiçbir
0: Onun özgür bir sırrı,
1: çocuğun
0: evet.
1: mahremiyetine hiç
0: Aynen
1: kimsenin
0: öyle.
1: dokunmaması gerektiğini düşünerek
0: Kesinlikle.
1: yani sen
0: Canım
1: zaten
0: çocuklarımız.
1: evet canım çocuklarımız sen zaten cevap vermeyeceksin ama versen de vermesen de ben bu
0: Evet.
1: soruyu sormayacağım.
0: Harikasınız.
1: Ama senin de yaşının üstünde bir şeyler anlattığını düşünüyorum. Demek ki sende de o potansiyeli görmüş o çocuk.
0: Olabilir, evet. Beni seçmişti gerçekten. Umarım ona iyi gelmişimdir o zaman. Böyle hem evrene de bir şifa olsun diye böyle tatlı bir karşılığını vermek istedim şarkının.
1: O çocuk bugün bir yerlerde şu anda belki seni dinliyordur.
0: Evet.
1: Çocukla devam edelim o zaman.

0: Alice Harikalar Diyarında diye Tuan Harikalar Diyarında Tuana'nın dünyasına daldık. Ben kendi adıma da merak ediyorum Tuana'nın dünyasına. Tek tek şarkıların isimlerini saydım az önce. Çok güzel hikayeler dinledik. Bütününde bir kitap olabilir yani. Öyleli. Öyleli. Bir şarkı daha var ismini vermek istediğim. Yani şu anda listemde yok ama bir eser daha var. Onu söyleyip senin de hislerini almak istiyorum. Burak Yörük.
1: Aha, evet.
0: aynı zamanda çok güzel bir ilişkisi var Tuana'nın. Hem Türkiye'nin yakından tanıdığı hem de TRT ekranlarının çok yakından tanıdığı evet. seyircisinin ve reyting rekorları kıran Taşacak Bu Deniz'in başrol oyuncularından. Evet, gerçekten tüm Türkiye Taşacak Bu Deniz'i izliyor ve Burak'ı izliyor. Burak zaten çok başarılı ve sevdiğimiz bir oyuncu her zaman ama Taşacak Bu Deniz'de iyice taştı, iyice büyüdü. Senin de etkin vardır diye düşünüyorum. Sizin de çok güzel bir aşkınız var.
1: Estağfurullah. Muhteşem bir proje, muhteşem bir ekip. Dolayısıyla başarılarının karşılığını çok şükür alıyorlar diye düşünüyorum. Benim çok bir etkim olduğunu sanmam ama tabii ki ben güzel bir ilişki yaşıyorum. Hı hı. Çok nazar değmesin diye çok konuşmayı şey yapmıyorum ama çok şükür diyelim. Her şey çok güzel.
0: Evet, nazar değmesin, değdirmek biz de istemeyiz. ama çok yakışıyorsunuz birbirinize. Bence hem görsel olarak hem ruh olarak da birbirinizi bulmuş gibisiniz. O çok şanslı diye düşünüyorum ben. Ve her röportajda da bunu söylüyor zaten. Hanım köylüyüm diyor. Senin bir cevabın var mı onun hanım köylülüğüne? Öyle mi yani?
1: Yani bilemiyorum. Şey, ilişkilerin içinde bir şeyleri tanımlamak, işte hanımcı olmak, erkekçi olmak, aynı şekilde sosyal ilişkilerimizde de. O tanımları çok doğru bulmuyorum ben galiba. Bir arkadaşın bir arkadaşa emek vermesi, bir kadının bir erkeğe emek vermesi, bir annenin bir çocuğuna emek vermesi gibi birçok ilişkide bence emek vermeyi hatırlamak gerekiyor. O bana çok değerli geliyor. Bazen dediğim gibi hayatın koşturmacası içinde yapmak istediğim şeylerin içinde bazen kaybolabiliyoruz ama arkadaşlarımıza, sevgilimize, annemize, babamıza emek vermek, onu anlamaya çalışmak. Tabii ki bunu kendi öz saygımızı ve çizgilerimizi de çok yok etmeden güzel şekilde yapmayı ben önemli buluyorum. O yüzden çok böyle bir şey tanımlamak yerine birbirini seven insanlar gibi görüyorum. İnşallah herkes birbirine böyle istediği ve onu mutlu edecek şekilde emek veriyordur.
0: Evet, yani nazar boncukları emojileriyle şu an konuşmak istiyorum. Size baktıkça insanın aşka ve sevgiye ve güzel ve doğru ilişkiye inancı biraz daha artıyor. Madem bir müzik programındayız, çok da deşmeyeceğim bunu. Sadece müzikal anlamda ilişkinle bağlantılı bir soru sormak istiyorum. Şarkı yazdın mı? Burak.
1: Evet, söylemiştim zaten bunu. Ya böyle program gezi bana yazdığım şarkıları söylüyormuş gibi de hissettirsin istemediğim.
0: Yok, ben çok kısa. Ya biz genelde müzik konuşuyoruz. Aynen. Böyle ucundan kıyısından hayata dair konuşmak için.
1: Tabii ki var.
0: Var ama sende mi saklı?
1: Yok ya, o kadar çok söyledim ki hani böyle dediğim gibi
0: tamam.
1: Her program
0: gezi bunları yazmadı. Söylediğim
1: bu hep her şey oluyor. Her programa gidip bunu mu anlatıyor?

0: Evet, anlıyorum seni o
1: evet,
0: konuda. O yüzden her programa gidip bunu anlatmıyor. Bugün burada söylediğim tüm şarkıları Burak söylüyor diye. Yok, bu sadece müziğe pas atmak için yaptığım bir anonsla alakası yok. Buyurun dinliyoruz. Keyifli.

0: Yine elimde Toana'ya dair çok güzel bir cümle var. Hatta bu son 4 güne ait.
1: Aa.
0: Çok güzel bir cümle var. Hemen söylüyorum. Kendi mutluluğunu inşa etmeye kararlı bir ruh halini yansıtan bir çalışma. Haberi yokmuş mesela. Kim yazmış bunu diye. Basın bülteninde böyle bir
1: Aa,
0: söylem var.
1: ne kadar
0: Ben bunu
1: hoş.
0: sen yazdın diye düşündüm. Yani senin söyleminden yol çıkarak yazdılar diye
1: Yok,
0: düşündüm.
1: hayır. Galiba biri benim adıma ama çok güzel anlatmış bence.
0: Evet, çok güzel anlatmış.
1: Doğru.
0: Yani belki seni çok iyi tanıyan biri kendi mutluluğunu inşa etmeye çalışan ve hazırlanan bir müzik aslında.
1: Doğru.
0: Bir seçim bir anlamda da bence bu.
1: Evet.
0: Demek ki senin şarkılarında bunu anlatıyor. Ekibin seninle ilgili böyle bir çıkarımı
1: Ne kadar
0: olmuş.
1: hoş. Bence çok gerçekçi bir yaklaşım. Kendi mutluluğunu inşa etme. Yani rutinlerimiz, hayatta yapmamız gereken şeyler, bize bir noktada dayatılan şeyler, iş dünyamız, sosyal çevremiz, birçok şey var. Bunların içinde biz kendi mutluluğumuzu dönem içinde dönüştürerek ve inşa ederek yaşıyoruz bence. Yani tek bir mutluluktan bahsedemeyiz. Belki geçen sene mutlu olduğumuz şey bu sene bizi o kadar da mutlu etmiyor. Ya da geçen sene bir şeyler paylaşmaktan hoşlandığımız bir iş arkadaşımız bu sene çok farklı bir şey denerken yollarımız kesişmeyebiliyor. O yüzden mutluluk bence düzenli aralıklarla inşa edilen bir şey kendi hayatımızda. Çünkü insan biraz da her şeye alışır sık sık.
0: Güzelliğe de alışır, mutluluğa da alışır.
1: Her şeye alışır ve her şeyi de elde edebilir ve ona da gitgide alışır bünyesi. Ben onu dönüştürme, kendine bolca bir şeyler katma, bir şeyler üretme, insanlarla bir araya gelme, belki birlikte üretme gibi böyle birçok şey dönüştürmeye çalışıyorum. O da bence hani bir mutluluk inşası diyebiliriz. Çok güzel anlatmışlar o açıdan bence.
0: Donanımlı birisin
1: Ay, teşekkür ederim.
0: ve aynı zamanda hem eğitimli hem yetenekli birisin. Güzelliğinin bunun önüne geçtiği ve de üretkensin. Önüne geçtiğini düşündüğün zamanlar oldu mu?
1: Ya ben açıkçası benim bir güzelliğim var bile çok hani çok sonrasında geldim. Yani bu bir statement'sa, bu bir cümleyse ben bunu kendi kendime hiçbir zaman kurmuyordum. Samimi söylüyorum yani.
0: İnanıyorum çünkü ben de öyleydim.
1: Yani
0: İdim ama artık inanmışlar
1: yani
0: güzellendi.
1: siz lütfen ama hani
0: Ama siz de lütfen ama. Ben çok uzun yıllar yani çok çok geç. Öyle işte
1: nasıl
0: biz
1: geç
0: de
1: olabilir
0: böyle.
1: ama siz yani zaten kamera önüne geldiğiniz zaman itibaren pırıl pırıl. Benim bir de bu yolculuğum da geç başladığı için ben çok böyle hani evinde dersini çalışan, böyle daha inek, bir şeyler üreten, daha içe kapanık bir insandım. Editörlük, kreatif, senaryo vesaire gibi böyle birçok şeyle ilgileniyordum. Ama zaten tasarım okudum bu arada ben İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. Ve o iş benim için hiçbir zaman ekran önüne bir şey değildi. O yüzden de hani hiçbirinin güzel olması ya da işte güzellik algılarına uyacak biri olması gibi şeylere çok da konuşmuyorduk açıkçası. Böyle farkındalıklarım yoktu. Bunu yeni yaşıyorum.
0: Şu an farkında mısın?
1: Şöyle fark etmeye başladım. Negatif taraflarını da görmeye başladıkça anladım. Çok şükür çok güzel bir şey. İnsanların görünce mutlu olması, bana iltifat etmeleri çok çok hoşuma gidiyor. Ne kadar hoş bir şey. Sadece tabii ki bir yaklaşım şeklinde pozitif ya da negatif bir şey doğuran bir algı olduğunu güzelliğin daha sonrasında öğrendim. Ama şöyle de bir şey var. Güzellik artık neredeyse satın alınabilen bir şey haline geldiği için çok ona oturup hani kafamı yormuyorum ya da takmıyorum ya da işte şöyle görünüyor acaba şöyle mi böyle mi diye konuşulan şeyleri çok önemsemiyorum. Önemli olan işimin beni bir noktaya getirmiş olması ve beni güzel bulan insanların buna bir yorum getirip getirmemesi tamamen onların benimle alakalı fikir üretme isteğinden geliyor deyip bunu pozitif alıyorum açıkçası. Negatif bir şey bile olsa. Yani bilmiyorum var mı hani.
0: Negatif bir şey değil ama negatif yanlarını yaşamışlığımız olabiliyor.
1: Evet.
0: Ama benim gördüğüm güzel insanlar güzelliğinin geç farkına varabiliyorlar.
1: Evet
0: Buna çok kafa
1: doğru.
0: yormadığın da belli çünkü kafaya yorduğun şey müzik.
1: Müzik evet.
0: Müziğe daha çok
1: Ya.
0: kafa yorduğun çok belli. Biz senin kafa yorduklarınla devam edelim.

0: Yavaş yavaş değil, bayağı sonuna geldik programın.
1: Evet.
0: Son olarak söz sende desem, müziğin ritmi seyircilerine ne demek istersin?
1: Müziğin ritmini izleyen sevgili izleyicilerimiz, ilk defa benimle karşılaşan insanlar, umarım sohbetimizden keyif almışsınızdır ve müziğimden. Keyif aldıysanız lütfen sık sık buluşalım. Onun dışında beni zaten takip edip izlemeye gelenler çok teşekkür ederim. İzlediğiniz için hepinizi çok öpüyorum. Siz olmasanız hiçbir anlamı yok bence yaptığımız şeyin. Çok mutluyum insanlar bana bu yolda destek verdiği için. Çünkü kendi bağımsız şirketimden kendim çıkarıyorum şarkılarımı. Hatta yüklemesine kadar kendim yapıyorum. Kreatif tarafın her yerinde, kapaklarımdan tutun kliplerime kadar çok kafa yordum ve çok uğraştım ve çok çabaladığım bir süreç içindeyim ve bir standart bir memur çocuğu olarak diyelim. Bu konjonktür içinde kendime yer açmaya çalıştım. Bulduğum bir şeyde beni bu kadar kucakladıkları için çok teşekkür ederim. Gerçekten iyi ki varlar. Umarım daha kalabalık oluruz. Size beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Harikasınız, enerjiniz muhteşem. Kendimi çok rahat hissettim. Şöyle uzanmamak için
0: Ne
1: zor
0: mutlu
1: durdum.
0: bana, uzanabilirdin. Çocukluğuna
1: Şöyle.
0: da indik yani ara ara.
1: Aynen.
0: Bol bol konserlerde ben dinlemek
1: Evet,
0: istiyorum.
1: lütfen. Davet etmek istiyorum sizi bir sonraki İstanbul konserimize. Lütfen,
0: Seve
1: müsaitseniz.
0: seve, koşa koşa kendim için özellikle geleceğim. Bu sesi dinlemek için geleceğim. Ben de davetimi kırmayıp geldiğin için çok teşekkür ediyorum.
1: Ne
0: Hanımefendiliğine, yazdığın şarkılara ve bir tanesinde de söylediğin gibi dünyanın bir yerinde bir takım dertler var ve o dertler adına duyarsız kalmadığına,
1: demek?
0: o dertleri dert edinmene, bu kadar pırlanta gibi bir kalbin olmasına, güzel müziğine ve güzel yüzüne ve ruhuna çok teşekkür
1: Çok
0: ediyorum.
1: teşekkür ederim. Harikasınız valla. Utancım da şey.
0: Ayağına sağlık, ağzına sağlık. En
1: Çok
0: çok
1: sağ olun.
0: seyircimize teşekkür ederim. Bu
1: Evet.
0: sözcüklerin, bu sohbetlerin ya da bu şarkıların hiçbir anlamı olmazdı onlar
1: Evet.
0: olmasaydı. İyi ki varsınız. Siz adresi biliyorsunuz. Haftaya aynı saatte biz yine buradayız. Hoşça kalın, müzikle kalın.

0: çok kıymetli hem de çok güzel bir hanımefendi konuğum var. Ömür Gedik, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Melike'ciğim.
2: TRT Müzik benim de ailem. Uzun yıllar burada ben de program yaptım. Burada olmaktan, senin konuğun olmaktan, bu kadar güzel ağırlanmaktan çok mutlu oldum.

Yeşilova'ya giderken size selam olsun dostlar. Soruyorum, koyun keçi güden çobanın etini, sütünü, yağını, peynirini, yoğurdunu, ayranını, kefirini tükettiğimiz yaylalarda binlerce hayvan yetiştirip dağları üretim için kullanan yörüklerin farkında mıyız acaba? Toprağın altından emek emek çıkarılan kömürün, ekinlerin, gönül zengini insanların gün yüzüne çıkarılan tarihin, biz inanın hepsini sindirerek dolaşıyoruz. Benim nazar değmesin yakışmaz mı şimdi?

0: gelinlere, damatlara nazar değmesin.
1: Neredeyse duymayan kalmadı Salda Gölü'nü. Burdur'un Yeşilova ilçesinin sınırlarında kıvrılarak giden yollardan sonra karşınıza çıkıveriyor. Bilim adamlarınca Mars toprağının dünyadaki benzeri olduğunu söyledikleri canlı organizmalardan oluşan bembeyaz salda kumsalı dünya harikası ve özenle korumamız gereken doğal cennetimiz. Yeşilova'nın Işıklar Köyü'nde İsmail Çakır, Havva ve Dilek Tokcan, Bekçi Mahmut Burkan, Pala Durmuş, Ünal Kaya, davul zurnacılarımız Mustafa, Tuncer ve Ali Acar, Mustafa Uydül ve Turhan Çakar sizin için çalıp söylüyor.

0: Yeter.
1: Sağ olasın. Ha. Hava abla.
2: Hava.
1: Sen bunları nerede çalıyordun?
0: Eskiden düğünlerde bizim...
2: Yani biz neyle olurduk? Babalarımız, analarımız yok. Fakir olduğu için.
0: Eskiden bizim düğünlerimiz böyle işte... Kadınlar böyle hayatlarda olurdu. Erkekler ayrı aşağıda, kadınlar ayrı aşağı yukarıda toplanırlardı. Annem de...

0: böyle test vururduk.
1: Nerelerde çalıyordunuz bunları?
2: Düğünlerde ben vardım, hemen havanın önünü tehkelerdim.
1: Sorgusuz sualsiz.
2: Sorgusuz sualsiz. Baş köşeye oturdurlardı. Çağır babam, çağır. Benim de bir oğlan vardı. Varınca babam bir devren seni de. Ana, baba, anam ter çaldı yine. O düküşler söylerdi. Ne edeceksin ya?
1: Ama kendi aranızda eğleniyordunuz değil mi?
2: He, eğleniyorduk. Evet. Başka öyle bir şey yok.
1: Evet. Leyen mi diyordunuz?
2: Leyen.
1: İleyen mi?
2: Leyen, ileyen.
1: İleyen. Bunun için de başka ne yapıyorsunuz peki çaldıktan sonra? Hamur mu oldu, ne oldu?
2: Hamur yoğuruyoruz, süt kabartıyoruz, yoğurt ediyoruz, kömbe diyoruz.
1: Güzel.
2: Evet.
1: Peki şimdi sen bana buraların böyle çok sevilen bir türküsü var. Ta benim ilk kasetim, o zaman kasetler vardı. Osman Uysal'dan öğrenmiştim ben onu. Salih Urhan da kaydetmiş, derlemişti. Tahtalıkta Kalbur Var diye bir türkü vardı.
2: Devam edelim.
1: Değil mi?
3: Beraber söyleyelim.
1: Hadi beraber söyleyelim.
2: Hadi.

0: canım. Bizim oğlan evde mi? Al da gel, al da gel. Bizim oğlan evde mi? Al da gel, al da gel.
1: Olsun, umudu ve.
2: Haney ne demek?
3: Ev.
1: Ev yani bu bölgeye, evdeki bu bölgeye
3: hane. Bu evin adı hane.
4: İki katlı evleri
3: İki
4: köyde.
3: İki katlı evlere haney derler.
1: Ha. Evin pardısı da?
3: Ardıçtan mı, çamdan
1: ha,
3: mı?
1: Pardı bu dam, ağaçtan yapılmış damlar değil mi?
3: Ha.
1: Ardıçtan mı yaptılar, çamdan mı yaptılar?
3: Aman.
5: Sana sağlıklı uzun ömürler dilerim.

0: Mehmet abi, mesleğimiz nedir?
1: Ebekli bekçi.
0: Bekçi. Peki buna nasıl merak sardın bu kavala?
1: Koyun çok güttüm kendimizin. Sığır güttüm.
0: Evet.
1: Oralarda öğrendim.
0: Ha, yani bekçilikten önce çobanlık mı yapıyordun?
1: Tabii.
0: Kaç sene yaptın?
1: 4-5 yıl sığır güttüm, hayvan, büyük kaş hayvan. Kendi koyunumuz vardı 150 tane. Onları güttüm. Oralarda öğrendim.
0: Peki çobanlar niye hep böyle kavalçalar?
1: Ötek gibi vakit geçmiyor koyunun başında icabında. Canın sıkıldığı zaman kaval vuruyor.
0: Koyunların da hoşuna gidiyor değil mi bu?
1: Aynen.
0: Hadi bir şey daha çal bize.

0: Mehmet abim,
1: Sağ
0: yapıyorum.
1: olasın.
0: Siz sağ olun.
1: Valla bizi dağlara götürdün. O dağların hafif böyle esintilerine, adaçayı kokularına,
0: Kekik
1: kekik
0: kokuları.
1: kokularına götürdün. Sağ ol, var ol. Teşekkür ederiz.
0: Ben de teşekkür ederim.
2: Köylük yerlerde insanlar doğal ortamda kendi kendine yetmiş. Çobanlar, bekçiler birer doğal müzisyen sanki. Benimse gönlümün köy starları onlar. Bakın, bir de Pala dayımız var. Halktan Yeşilova Işıklar Köyü çekimlerimizi izlemeye gelmiş. Ama biz de tabii ki maharetini istedik kendisinden.
1: Durmuş abi.
3: Efendim.
1: Maşallah bıyıklar.
3: Sağ ol, teşekkür ederim.
1: Bu köyde meşhursun galiba.
3: Böyle diyorlar yani. Bıyıklanınca.
1: Paladayı derler mi sana?
3: Evet, devamlı. Kazada yeşil oda, orada burada pala.
1: Pala. Pala aşağı, pala yukarı. Şimdi,
3: pala oldum zaten bellidir yani, herkes tanır.
1: Kaç sene çobanlık yaptın?
3: 1968'de başladım. İşte o günden bu yönde gidiyor orası.
1: Hala çobanlık
3: Hala
1: yapıyorsun.
3: çobanım.
1: Çobanlık yaparken de çalıyor musun?
3: Zaten davarın yanlarını götürüyorum yani oralarda.
1: Bu büyük gelmiyor mu peki davarla dolaşırken sana?
3: Yok hiç, ya çok sevdiğim için büyük gelmeyecek yani. Belli.
1: Peki eskiden şey olurdu böyle yağmurlarda, kışın soğuklarda falan çobanlar kepenek giyerdi.
3: Evet, çok iyi.
1: Giydiniz değil mi? O kepenek neden yapılıyordu?
3: Koyu yünden, kuzu yünden.
1: Yün, evet. Yağmur geçirmiyor mu içine?
3: Geçelim.
1: Bu yörük çadırları da böyle kara çadır.
3: Evet.
1: Onlar da yağmur geçirmiyor.
3: Geçirim var benim.
1: Var mı? Hadi bakalım bize burada çaldığın şeylerden. Senin işin müzik değil ama çobanlık yaparken çalıyorum diyorsun. Ben onun için çok hoşuma gitti. Ne? İçinden gelen bir şey çal o zaman.

0: Ama ne, ne diyorsunuz buna? Yani. Sipsi mi diyorsunuz, düdük mü diyorsunuz?
1: Sipsi değil hoca, demir sipsisi.
0: Ha. Nereden öğrendin?
1: Ya daha da geç giderken öğrendim.
0: Geçi giderken?
1: Geç giderken.
0: Kendini eğledin öyle mi?
1: Evet.
0: Sağ ol, güzel. Hadi bir şey daha çalalım bize.
1: Çalalım.

0: Peki. Şimdi güzel olan ne? Sizin köyde herkes bir şey çalıyor.
1: Evet.
0: Bu çok güzel. Kendi yaşamınızın içine sokmuşsunuz. Kendi kendinize eğiliyorsunuz. Bu benim çok hoşuma gitti. Keşke herkes sizin gibi böyle bir müzik aleti çalsa, ne kadar güzel olur.
1: Ya biz ailece müziği meraklıyız ya.
0: Çok iyi. Sağ olasın. Teşekkür ederiz.
1: Sağ ol. Sağ ol.

0: İsmail'im merhaba.
1: Merhabalar Sümer Hocam.
0: Yeşilova'nın hangi köyüydü?
1: Akçaköy.
0: Şu Yılanların Öcü'nün
1: evet.
0: filminin çevrildiği Çevirdi. Ustamız
1: Fakir Baykurt'un köyü
0: evet. değil mi?
1: Evet.
0: Evet çok güzel. Sarı Zeybek buranın türküsünü çaldık.
1: Evet Yeşilova'nın türküsü Sarı Zeybek.
0: Ben seni çok seviyorum. Hem öğretmensin. Evet. Yani müzik öğretmenisin, çocukları yetiştiriyorsun. Hem de kendi kültürümüzü, köylerimizin, halk müziğimizin, Anadolu'muzun müziğini biliyorsun. Aslında müzik öğretmenlerinin hem işte piyano gibi, keman gibi enstrümanları çalması hem de bizim milli sazlarımızı, halk sazlarımızı çalması çok önemli. Onun için ben seni böyle çok severek takip ediyorum.
1: Teşekkür ederim, sağ olun. Ya bizler de sizlerin yolundan ilerliyoruz. Çünkü ilk... Sizler gibi ustalardan biz göremizini öğrendik ve bu bayrağı devam ettireceğiz elimizden geldiğince işte, gençlere öğretmeye kültürümüzü işte, devam ettireceğiz.
0: Biz de işte Talip Özkanlardan, Özay Gönlümlerden, Kozulcalı Hafızlardan, Dirmilli Emin Demirayaklardan,
1: evet.
0: işte Mehmet Ali Kayabaşlardan, İsmail Evcimlerden hep onlardan böyle dinleye dinleye bu havaları öğrendik. Böyle gidecek bu iş.
1: Eyvallah hocam.
0: Hadi bir
1: katkılarınız
0: tane.
1: Büyük.
0: Herkesin. Yani küçük bir tuğla konabiliyorsa duvara ne mutlu.
2: Yani hepimizin görevi o. Bir tane tuğla koyabilirsek dediğiniz gibi.
0: Ne çalalım?
2: Yine yöreden bir şeyler
0: Hadi.
2: Çalalım.

İsmail Çakır gibi müzik öğretmenlerimizin bağlama çalabilmesi öğrencilerine, bizim çocuklarımıza bu toprağın ezgilerini de öğretebilmeleri için çok kıymetli. Müzik öğretmeni adaylarının eğitim fakültesi yılları bundan dolayı çok önemli. Nasıl ki piyano öğrendikleri gibi bağlama da öğrenmeleri için. Hoşça kalın yurdumun güzel insanları.

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

0: Annemin sesinin güzelliği, güzel çalıp söylemesi bana tesir etti. Türkülerime gönül verdim. Türküler de bana gönül verdi. Sanat hayatımda 66 yıl. Rüya gibi.
1: Özellikle Konya ve Kırşehir havalarına geçirdiği renkli ve canlı yorumuyla türküseverlerin gönüllerinde taht kuran bu sanatçımız Bedia Akartürk.

Annem Aydınlı, babam Gezgen Yörükler'den. Ve ben Ödemiş'e geldiğimde çok küçüktüm. Annem o zaman Ödemiş'in kadın düğünlerini ilk defa udu tanıtan annemdi. Sesinin güzelliği, güzel çalıp söylemesi bana

esir etti. Ve bebeklikten onu duydum, onu dinledim. Ve ondan bütün türküleri öğrenmiştim küçükken. Orada musiki cemiyeti vardı Ödemiş'te. Babam oraya gidip geliyordu, beni de götürüyordu. Tek talebesi kız olarak ben oldum. İki bölüm vardı. Klasik müzik ve türküler. Orada Rıza Karhan diye babamın arkadaşı olan keman çalıyordu. Ve çok bilgili bir adamdı. Nota bilgisi falan vardı. Ben ona haftada bir kere gidip nota dersleri alıyordum.

13 yaşındaydım, gittim. Benim sesim güzel diye. Bir ahbabımız vardı, o götürdü radyoya. Mustafa Osu ile tanıştım orada. Dedi ki çok küçüksün, 13 yaşındasın. Biraz daha büyü gel dedi. Ve 14 yaşında da yaşımı büyütüp İzmir Radyosu'na girdim.

0: İzmir Radyosu'nda çok karışık bir imtihandı. Hem klasik hem de türküler. Mustafa Uslu ve Arif Sami Toker vardı imtihanın başında. Hem şarkı söyletiyorlar hem türkü söyletiyorlardı. Ben evvela Arif Sami Toker çağırdı beni. Söyle dedi. Ben başladım söyleme, kanı yağdı. O besteyi görünce, ağır beste çünkü, dur dedi. Hemen bir saz getirdi bana. O çaldı, ben söyledim. Tabii çok güzel söyledi, anladılar. Beni Mustafa Uslu bırakmadı. Bu İzmir Radyosu'nda sen yurttan seslere gireceksin dedi.
1: Arkadaşlar bugün topluca çalıp söyleyeceğiz. Ancak daha önceki derslerimizde gördüğünüz gibi toplu çalma söyleme geleneği çok eskiden dayanmaktadır.
0: Mustafa Uslu yurttan sesleri idarede çok değerli bir hocaydı. Kendisi Eskişehirliydi. Bilgisi gayet güzeldi. Bütün türküleri biliyordu. Ve söyleyemezdi ama küçücük bir curası vardı, onunla çalardı. Bana türkü çalıştırırdı. Ondan çok güzel türküler öğrendim. Hele hele bir türküsü var ki, ilk türkü zaten o, ilk onu çalıştırdı. Sonra diğer türküler önemli değil. Ama o türkü benim hayatımda çok büyük bir tesir etti. O zaman turnalara aşık oldum zaten.

İzmir Radyosu'na girdiğimde derslere gelen müzik okulunun hocalarıydı. Çok güzel dersler başladı ve ben onlardan çok güzel bilgiler aldım. Diğer bütün sanatçı arkadaşlar benden yaşlıydı. Çolukları çocukları vardı. En küçük bendim orada. Onun için taze beyine tabii ki çok faydalı oldu. İzmir Radyosu'na pek gelen olmazdı. Bir Nezahat Bayram geldi. Neriman Altındağ geldi. Yurttan Sesler Genel Şefi Muzaffer Sarı Sözen. Onlarla beraber geldiler ve imtihan ettiler. Bu sanatçıları bir bakalım neleri var, neleri yok gibi. Ve ben orada zeybek okuduğum zaman çok beğendiler. Tekrar tekrar 6-7 kere okuttular bana. Beş parmaktan inmem ben, Gümüşlü'den.

o muhteşem geniş bir sese sahip olan, muhteşem bir gırtlağa sahip olan ve okuduğu her yöreyi ozanlardan iyi dinleyip, iyi özümseyerek okumaya çalışan

0: çalışan, okuyan bir kıymetli sanatçımız.
1: Repertuar sahası, açısı çok geniştir. Orta Anadolu okur, Bozlak okur, bir bakarsınız Doğu Anadolu'dan okur.
2: Namı diğer türkülerin sultanı. Evet, gerçekten insanlar böyle namlar alıyorsa mutlaka bir sebebi vardır. Neden türkülerin sultanı? Çünkü Bedi Akartürk bütün yöreleri ustaca icra edebilen bir sanatçıdır. İşte bundan dolayı da zaten 7 ilimizden Fahri Hemşerilik unvanı almıştır.
3: Düşünebiliyor musun Edirne'den Van'a kadar yahut da Ege'den Karadeniz'e kadar Türkiye'nin her tarafında bir Bediüzzaman Türk var, daha ne anlatılabilir ki?

İstanbul Radyosu'na misafir olarak gittik. Ahmet Yamancı vardı. Yayın şefi, Yurttan Sesler şefi. Bizi misafir etti. İki tane türkü söyleyeceksin dedi, sen misafirsin. Kendi derlediğim bir türküydü. Şu dalmanın dağını duman bürüdü. Pazardan aldım malı. Tabii ki Ege'den geliyorum. Ege'den söyleyeceğim.

Kulağıma başlamış. Bir hiç tanımadığım bir bayan türkü söylüyor. Sazlarda iştirak ediyorlar. Oturdum yerime. Baktım çok değişik bir kadın ağzı Zeybek söylüyor ve çok güzel bir icra.

0: pek mahalli sanatçılar gelmedi. Ama Neşet Ertaş askerlik yapıyordu. Neşet Ertaş da Orta Anadolu türkülerini, Kırşehir türkülerini çok güzel söylüyordu. Onun da o Orta Anadolu'ya benim aşık olmama neden oldu. Neşet Ertaş'ı gördüm ve davet ettim. Hem bana geldi, hem radyoya misafir geldi. Orada Neşet Ertaş'la tanışmış oldum.
1: Zülfü'deki
0: anlamlı okuyan kişiler benim hemen dikkatimi çeker. O zaman gençliğimde Neriman Hanım'ı örnek alıyordum. Onun sesi bana tesir ediyordu. O da ruhtan okuyordu yani, güzel okuyordu.

0: Rahmetli Nida Tüfekçi dermiş ki, kızım, türküyü çiğneyeceksin, çiğneyeceksin, çiğneyeceksin. Bakacaksın, pişmemiş, olmamış. Bir daha, bir daha, bir daha çiğneyeceksin. Sonra emin olduktan sonra, gönlüne indikten sonra, sen türkünün içerisine geçtikten sonra, türkünün kahramanlarının yerine kendini koyup o şekilde okuyacaksın. İçinde hissettikten sonra o türkü artık olmuştur.
1: Dokuz seneden sonra baktım İzmir Radyosu tam kapsam olarak hitap etmiyor. Dedim ki ben Ankara Radyosu'na gideyim. 65 senesiydi.

0: O zaman televizyon falan yok. Bütün dinleme olayı radyodan. Herkes radyo dinliyor. Hatta yurt dışında küçük küçük bile radyolar hep mutfağına koyanlar işçilerimiz. Onları da şahit oldum. Koyanlar orada yemek yaparken, otururken hep devamlı Ankara Radyosu'nu dinlerler. Onun için burayı tercih ettim, Ankara'yı tercih ettim. Çok da faydalı oldu. Yeniden doğmuş gibi oldum.
1: Bediye ablam gelmiş. Hoş geldin, hoş geldin. Hoş geldin.
0: Vallahi.
1: Bu ne sürpriz böyle.
0: Evet, duydum da seslerinizi hemen dedim bir geleyim.
1: Geliyor
0: göreyim.
1: Sesler değil mi oraya?
0: Evet, evet.
1: Tabii sizin de yetiştiğiniz sıralar bunlar.
0: Olmaz
1: bu sırada mi? Şimdi gençlerimiz oturuyor.
0: 25-30 sene burada oturuyor. Ya. Hem de şurada oturdum.
1: Ne güzel bir sürpriz oldu
0: şu
1: bize.
0: Şu ortada oturmuştum.
1: Tanımayan var mı evet. Gençlerden Bediye Akartürk hocamızı? Herkes tanıyor. Alalım mı sizle beraber
0: ben
1: çalışalım?
0: Ben hepinizi tebrik ediyorum. Halk müziğini seçtiğiniz için. Halkımızın türküsü, bizim ve duygu düşüncelerimizi en güzel ifade eden türkülerimiz.
1: En güzel sırası da burası.
0: Teşekkür ederim.
1: Çok hocam, beraber olalım lütfen.
0: Hocam sağ olun.
1: Güzel bir Karadeniz türküsü okuduk bugün.
0: Ne güzel.
1: Sizin bildiğiniz türkülerden, repertuarınızdaki türkülerden hep beraber çalalım mı şimdi?
0: Tabii ki.
1: Hadi bakalım arkadaşlar. Divane aşık gibi. Buyurun, yine kemaneler girsin. Hazırız. Bir, iki, süper.

Benim tayin olduğumda Osman Özdenkçi Yurttan Sesleri, Alican Kadınlar Korosu'nu, Mustafa Gece Yatmaz'da Erkekler Korosu'nu yapıyordu. Ankara Radyosu'ndaki hocalar hakikaten beni biraz dinledikten sonra çok değer vermeye başladılar. Herhalde ışık gördüler, bir şey gördüler herhalde. Allah razı olsun, nur içinde yatsınlar hepsi de. Evvela Sarı Sözen Stüdyosu'nda Yurttan Sesler yapılırdı. Bu büyük stüdyoda konserler yapılırdı. Efendim pazar günleri, pazar konserleri verilirdi. Radyoda tabii. Televizyon yok o zaman. Solo yaptım. Hem de büyük koro konserleri burada olurdu halkla. Halk gelirdi. O zaman televizyon yok. Sadece seyrediyorlardı. Ve tıklım tıklım dolardı burası. Türküleri dinleyelim diye.

Ondan sonra televizyon zamanı geldi. Tabii ilk olarak o zaman Emmioğlu Türküsü'de patlamıştı. Kıyametler kopuyordu Emmioğlu diye. Emmioğlu'nu okudum ilk televizyonda. Hiç anı unutmam. Böyle cepkenli, pullu işli bir cepkenim vardı küçücük. Onu giydim. Altta bir elbise. Büyük sükse yaptım. Ondan sonra Yurttan Sesler'le gitmeye başladık. Yurttan Sesler'in arasında da solo okunuyor. Araya solo okunca da herkes birbirini yiyordu. Ben okuyacağım. Ben seslenmiyordum işte. Nasılsa dönecek dolaşacak bana da gelecek diyordum. Öyle günler oldu. Öyle başladık siyah beyaz televizyona.

Evet, böyle günler yaşarken bir gün kapının eşiğinde Emin Aldemir'i gördüm. Bana böyle yaptı. Gittim yanına. Küçük bir kağıda yazmış notasını. Yumurtanın kulpu yok. Verdi elime. Böyle konuşurdu. Abisi, bunu çalış. Çok muvaffak olacağını ben biliyorum. Dedi böyle güzelce. Bu yumurtanın kulpuyla ben patladım. Kıyametler koptu.

0: Bedi Akarsu bir ekol. Ekol demek şu demek, yani bir şeyin aslında başlangıcını yaratmak. Nedir o? Söyleyiş tarzı, o zil gibi sesi, hançeresi. İzlediğinizde yahu bu ses bu kadından mı çıkıyor diye şaşa kaldınız, baka kaldınız bir isim.
1: Bedi Hanım çok kabiliyetli bir sanatçı, çok hançeresi çok kuvvetli bir solist.
2: Sesinin vuslatı geniş olduğu için, aralığı geniş olduğu için, iyi bir soprano olduğu için türküler Bedi Akartürk'ün önünden kaçışırdı, korkardı. Sanki o küçücük bedenin içerisinde bir akü var, bitmeyen bir enerji var.

Şimdi öğlenleri Ankara Radyosu'nda yayın oluyordu. Şarkı Türkü diye. Muzaffer İlkar benim sesimi duymuş Yurttan Sesler'den. Öğlen yayınına koyayım bunu demiş ki daha kimseyi koymuyorlar, beni koydu. Sesimi dinlemiş. Ve ben öğlen yayınına çıkınca ortalık ayağa kalktı. Mektuplar o zaman başladı gelmeye.

0: Bediakar Türk'e sorduğunuzda bir türküye ne kadar çalışıyorsunuz dediğinizde bazı türküleri 2-3 yıl çalıştığım oldu diye ifade etmişti. Neden? Türkü mü zordu? Hayır. Türküdeki duyguyu, o sevinci içimde duyabilmek ancak bu kadar sürdü.
1: Mesela diyelim yarın kaydımız var veya sahnesi var. İşte bir yerde oturmuşuz, muhabbet ediyoruz, işte yemek yiyoruz, çay içiyoruz filan. Konuşmamaya dikkat ediyor. Diyor ki Nurlaç'ım, yarın benim okumam var. Biraz az konuşalım, sesimiz yorulmasın. Ta akşamdan başlıyor bu seremoni.
2: Türküleri eline aldığın zaman, ben bu türküyü çalışacağım, bu türküyü okuyacağım dediğin zaman onun evvela yöresini inceleyeceksin. Yöresinde ne var? Ne giyiyorlar? Ne yiyorlar? Eğer bir Kayseri türküsü söylemeye kalk, o Kayseri'nin havasını, kokusunu, şivesini, her şeyini vermen lazım ki Kayseri'li dinlediği zaman helal olsun, gene memleketime gittim desin. Yoksa türkü türkü olmaz o zaman.

Bedia ablamız türküyü okumuş olmak için okumayan bir sanatçı. Ya bana göre belki ben tamam diyordum. Abla çok güzel oldu. Böyle kalsın. Dinliyorduk. Diyordu ki

0: Nurlahçım, bu daha benim ağzımda pişmemiş. Ben bunu bu akşam biraz daha çalışayım, yarın gelip tekrar okuyayım.
1: O ülkenin var olan folklorik yapısına çok önem verir, çok değer verir. Malumunuz hatta birçok programda mahalli kostümlerle çıkmıştır televizyonlara, sahnelere. İşte bebeklerle ilgilenmiştir. Halk kültürüne dair ne varsa onu çok kıymetli bulmuştur. Yani o da o popüler dünyanın içerisinde çok var olmuştur sahnelerde, plaklarda, gazinolarda, konserlerde.

0: Gazino çalışmaları Ankara'da başladı. Sonra ödüller almaya başlayınca turneler oldu. İstanbul konserleri oldu. Özellikle fuar. Eskiden Samsun'da da fuar oluyordu. İzmir fuarı zaten başlı başına, tarihi her şeysi belli. Harika kadrolar yapılıyordu. 3 sene bir kere aralıksız Zeki Müren'le girdim. 10. senede de Altın Taç ödülünü aldım. Ondan sonra bütün gazinoları dolaştım. 17 sene aralıksız İzmir fuarına girdim. Bu büyük bir rekor.
1: Fuar çok önemliydi o zaman. Herkes fuara gidip milli oluyordu. Ben onu maestro sazıydım. Bir orkestramız vardı. Oraya giden sanatçı burada 8-5 kuruş daha yevmiyesi artıyordu. Ben de onlardan biriyim yani. Yevmiyem artıyordu. Fuara gitti geldi filan diye. Uzunca bir süre çalıştık. 80'li yıllara kadar.

0: Bir turnedeydim, Almanya turnesinde. Organizatör dedi ki, büyük bir şans bu dedi, Olimpiya salonu boş.
1: Önemli bu, Olimpiya salonunda konser veriyoruz. Düşünebiliyor musun?
0: Çok enteresan bir şey. Olimpiya, Olimpiya diyorlar yani, küçücük bir salon. Ama okumaya başlayınca sanki göklerde uçuyorsun. Bir meleksin, göklerde uçuyorsun. Öyle hissediyorsun.
1: Orkestra tek tip giyinmek zorundaydı. Yani daha bir ekip havası olsun. Hatta daha ciddi olsun diye papyon takarlardı. Garsonlarla bizim fazla farkımız yoktu. Çünkü garsonlar da papyon takıyor, biz de. Tabii sakal tıraşı da söz konusuydu. Ben de o gün Paris'i bilmiyorum, hiçbir şey bilmiyorum. Tıraş olamamıştım. Bundan sonra dedim, tıraş olma meselesini sonlandıracağım. O gün bugün sakalım var. Hiç kesmedim.

0: Halk Köküsü'nün konserini ben verdim. Onun için buradayım.
1: Çıktığı sahnede alkış kızılca kıyamet kopardı. O bütün güler yüzüyle, bütün tebessümüyle ve halkına duyduğu büyük saygıyla o konserleri çok önemserdi. Konserden önce işte kendine son derece dikkat eder, sesine dikkat eder, repertuarına dikkat eder ve çok özenli davranırdı.
2: Ondan öğrendiğim bir şey var hatta, bunu da dipnot olarak düşeyim, o hep söylerdi. Türkünü söylemeye başladığın anda iki ayağın yere sabit bassın. Yani çok hareket etme türküyü söylediğin anda derdi. Elin, kolun, gözlerin, mimiklerin her zaman hareket etsin ama türkü başladığı anda iki ayağını sağlam bas derdi.
3: Hey, nasıl? Burasını beğendin mi?
4: Çok, çok beğendim. Buraya daha önce beni neden getirmedin?
3: Prensiplerimden biri. Zamanı geldi.
0: Ben Ankara Radyosu'ndayım. Bu sefer filmciler başladı. İzra Çınar dedi ki gel beraber çevirelim bir tane film. Ne yapacağız? Yarım İstanbul'u mesken mi tuttun? Tamam. Hem şarkı türkü olacak içinde. Peki dedim. İzra Çınar'la Yarım İstanbul'u mesken mi tuttun? Çevirdik ve çok iş yaptı. Çok enteresan.

0: hem ev işlerini onlara bakarak, onları büyüterek tabii ben de yardımcı oldum. Bir arada büyüttük, hep beraber bir arada büyüdük.
1: Allah herkese mutlu etsin. Sevdikleriyle beraber uzun yaşamayı nasip etsin. Ben kocam gibi bir daha bulamam. 47 yıl birbirimizden ayrılmadan yaşadım. Elhamdülillah. Rahmetli babam derdi ki, annen derdi sahneye çıktığı zaman bir aslan kesilir. Hakikaten de öyle. Sahnede bir aslan, evde bir kuzu mu diyeyim. Böyle çok değişik yani. Çok farklı.
0: Ailemiz hiç ayrılmadı. Çocuklarımızdan bir arada yemek yedik. Bu arada turnelere gittik. Birimiz kaldı, birimiz geldi ama devamlı birbirimize destek olduk.
1: Büyürken çok zorluklar yaşadım. Çok uzun süreler ayrı kaldık. Bu da bende tabii ki anneye çok büyük bir özlem yarattı. Şimdi öyle değil. Bir iş varsa gidiyor, bir günde uçakla gelebiliyor. Yani bir gün ayrı kalıyorsun. Ama ben çocukken aylarca turneler ve yollar, hasret, çok büyük hasretler çektim. Ve şimdi acısını çıkarıyorum.

0: Bakayım sınıfıma gireyim. Aman aman aman aman aman. Hey gidi günler hey.
1: Benim sınıf arkadaşım. Tabii. İlkokuldan.
2: İnönü İlkokulu'ndan.
1: Tabii.
2: Öğretmenimiz Kamil Altınkaya.
1: Ya.
2: Çok çok iyi bir öğretmen değil mi?
1: Doğru.
2: Muallim aynı zamanda.
1: Şanslıyız ki öyle bir öğretmende okuduk. Evet. Ama bugün ikimizin de senin hanımın da benim de doğum tabii. günüm.
2: Doğum değil gününüz mi? Kutlu olsun.
1: Kız nerede
2: doğum
1: kız? Gün. Nerede
2: doğum
1: kız dostum?
2: Doğum gününüz kutlu olsun.
1: Aa,
2: bir de bir...
1: Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Kırkımız karıştı. Hadi bakalım. Hadi hayırlı olsun, hayırlı olsun inşallah. Üfür. Üfür. Geçenlerde bir okula gittim. Okulda talebelerle söyleşi yaptım. Ve dedim ki ben Ödemiş Musiki Cemiyeti'nde yetiştim. Onun için Ödemiş'le gurur duyun. Ben gurur duyuyorum ki buraya geldim, yerleştim dedim.

0: Anne bu başındaki örtünün oyalarını ben ilk defa görüyorum.
1: Allah
0: Hepsini
1: Allah.
0: Biliyorum da buradakileri.
1: Ha?
0: Onu yeni gördüm ve çok beğendim ve çok yakışmış.
1: Bu Ankara'da Tolgan yaptırdı. Bana getirdi.
0: Güzel oyalar, iri iri. Çayhaneye gittim. Kızlar çok beğendiler, başıma geçtiler. Bu çok güzel oyaymış diye. Ete oyası diyorlar bana.
1: Gerçekten güzel. Bir de sana çok yakışıyor gerçekten böyle şeyler.
0: Teşekkür ederim. Ama
1: Bugün
0: ben
1: de çok
0: işte
1: güzel
0: örf
1: olmuş.
0: adetlerimizi unutmasınlar diye devamlı böyle oyaları takıyorum. Değişik şeyler ince oluyor ucunda.
1: Ay
0: Başka
1: biliyorum,
0: şey süse bayılıyorsun
1: zaten. Ama bunlar farklı bir güzel.
2: Gel, gel oğlum.
1: Kız.
2: Paşa, gel. Gel paşa.
1: Annem bir yandan da
2: Aman
1: komik bir
2: yavrum.
1: kadındır yani. İki
2: Geldi.
1: sene önce benim ayağım kırıldı. Hastanede iki ameliyat oldum bilekten. Ve bana hastaneye panikle işte pijamadır, şudur budur beni yatırdılar. Bir terlik yollamış, bu kadar topuklu. Herkes çok gülmüştü. Sonra da kendi de güldü. Şimdi iyileştim, o terlikleri istiyorum, vermiyor.

özel kanallardan birinde program yapıyorduk. Kızı Nihan Hanım, ona da buradan sevgilerimi göndereyim. Hakikaten Bedi abla aynısından bir tane daha dünyaya getirmiş bir kadın. O kadar benziyor ki. Oturuyordu kenarda. Bedi abla içeride. Her gelen Nihan Hanım'ın bir elini öptü. Bedi Hanım hoş geldiniz diye. O da hiç bozuntuya vermemişti. Sanatçı Bedia Akartürk sahneye çıktığı anda devleşen bir kadın. Her dinlediğimde tüylerim diken diken oluyor ve onun haricinde hiç kimseden türkü dinleyemiyorum ben. Onun sesine herkes gibi, halkımızın tamamı gibi ben de aşığıyım. Anneannem, ama benim için anneanne değil, Bediş.

gurur verici. Bugünü gördüğüme çok mutluyum, çok sevinçliyim. Kimseye nasip olmayan bir şey nasip oldu. Müzede bütün sanatçı arkadaşlarımdan resimlerimiz var. Elimle yaptığım bebekler var. Bebeklere yöre kıyafetlerini giydirdim. 26 yöre hazırladım. Nasrettin Hoca'da içinde aksadım. Çocuklar geldiğinde yöre kıyafetlerini tanısınlar. Bizim Anadolu'muzun ne kadar güzel kıyafetler olduğunu görsünler, ibret alsınlar ve öğrensinler diye yaptım.

1990'lı yıllarda kendisiyle sahne programlarında bağlama icracısı olarak eşlik etmeye çalıştım. 2000'li yıllardan sonra da birçok projede beraber çalıştık. Bunlardan bir tanesi de Ustaların Sahnesi'dir. Kendisiyle çalışmak inanılmaz bir insana rahatlık verir. Çünkü Joker gibidir Bediye Hanım. Herhangi bir türküyü, herhangi bir yöreyi çok rahatlıkla icra edebilecek bir özelliğe sahiptir. Hayırlı.

Şimdi şükürler olsun köyde yaşıyorum. Yine konserlerime gidiyorum. Yine bant okumaya gidiyorum. Yine CD yapmaya gidiyorum. Televizyonlarıma mümkün olduğu kadar yetişiyorum.

0: Ve şimdi de bir koro kurdum Ödemiş'te, Halk Evi. Orada da talebelerim var, yeni başladım. Gurur duyuyorum, zevkle çalışıyorum.
1: Çocuklar iyi akşamlar, bak ben geldim. Ama sizleri böyle yönetirken, sizleri öğretirken Ankara Radyosu'ndaki o Yurttan Sesleri Korosu'nu hep hatırlıyorum. Şimdi bana da nasip oldu sırayla. Çünkü ben de bu Ödemiş'in Musiki Cemiyeti'nden yetiştim. Ama ben her zaman için Ankara Radyosu'ndaki anılarımı unutamam. Sanki orada okuyorum, orada çalışıyorum. O duyguların içindeyim ama sizlerle beraber olmaktan ayrıca çok mutluyum. Hadi bakalım türkümüzü başlayalım çocuklar. Evet.

0: sanatta bilgin arttıkça küçülüyorsun. Neden? Ne kadar derin ve zor olduğunu, ne kadar derine gittiğini sanatı görünce gururlanmak hiç aklına gelmiyor. Çünkü çok derin, çok uzun. Onu hissettiğin zaman yerle bir olmaya çalışıyorsun. Çünkü çok üstün olanlar var. Onu ben hissediyorum.
1: Sen nasıl yapalım? Karşılıklı mı okuyalım? Yoksa
0: ben bütün gençlerimize kapım açık. İsteyen gelip benimle düet yapabilir. Bana katılabilir. Vokallik yapabilir. Klipte olsun, türkülerde olsun. Ben açığım. Çünkü türküleri söylemek bana enerji veriyor. Sağlık veriyor.

muvaffak olmam devamlı çalışmamdan ileri geliyor. Ben gençlere şunu tavsiye ediyorum. Ne iş yaparsanız yapın ama çalışın. Eğer türkü söylüyorlarsa çok çalışsınlar. Ve yöresel okuyan sanatçılardan çalışsınlar ki kelimeleri anlayabilsinler ve lafları iyi ezberlesinler.

TRT Müzik ekranlarında Gönlümüzdeki Türküler adlı programla kıymetli hocamla yolumuz kesişti. Yeni kuşak bir TRT sanatçısı olarak aynı programda olduğum için çok gurur verici, çok öğretici, çok kıymetli bir program ve anı oldu benim için. Büyük bir ustayla, bir çınarla yapıyor olmanın heyecanını ilk duyduğumda zaten içim içime sığmadı diyebilirim.

0: bırakın müzisyenliğini bir kenara. Zaten işine olan saygısı, mesleğine olan saygısı ve aşkı ekrana yansıyan bir isim. Sahnelerde yıllarca olmasının sebebi de bu anlamda işine, mesleğine, sağlığına ve memleketine olan saygısından ötürü çok kıymetli ve çok özel.
1: Bende çok ayrı bir yeri vardır. Sadece bende değil, toplumun genelinin üzerinde Bediyakar Türk diye bir isim vardır.
2: Uçurum, uçurum gözlerine.

Evet. Sanat hayatımın 66 yıl nasıl geçti? Rüya gibi. Koşuyorsun, koşuyorsun, arkana bakıyorsun ki hiçbir şey yok. Türküler vazgeçilmez. Türkülerimi okumaya devam edeceğim.

0: Sahne bu akşam TRT Müzik'te.
1: Zeki Müren. Babaannesi tarafından inşallah başarılı ve zeki bir çocuk olur temennisiyle adı konulan Zeki Müren, 6 Aralık 1931'de Bursa'da doğdu. Küçük yaşlarda müziğe ilgi duymaya başladı. Tamburi İzzet Gerçeker, Udi Kirkor Efendi, Şerif İçli ve Şükrü Tunar gibi isimlerden Türk müziği makamları, usul ve kuramları üzerine dersler aldı. 1 Ocak 1951'de İstanbul Radyosu sanatçılarından Perihan Altındağ Sözeri'nin rahatsızlanması üzerine onun yerine verdiği 45 dakikalık canlı konser müzik kariyerinin dönüm noktası oldu. 24 Eylül 1996'da aramızdan ayrılan Zeki Müren, bir muhabbet kuşundan bir demet yasemene uzanan müzik yolculuğunda güçlü sesiyle Türk sanat müziğinin sanat güneşi olarak hafızalara kazındı.

Ellerinize kollarınıza sağlık. Sultan Yagah makamı ile bu akşam Aşikar programımızı açtık. İki eser seslendirdim sizler için. Şimdi başka bir türküyle devam etmek istiyorum. Iğdır'ın Ağlı Alması. Buyurun.

Bravo. Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Şimdi sırada güzel bir Sezen Aksu bestesi var. Masum değiliz diyeceğiz.

arkadaşlarımın ellerine kollarına sağlık. Hakikaten çok güzel oldu. Bana göre çok güzel oldu. Umarım izleyenlerimiz de en az benim kadar keyif almıştır bu güzel Sezen Aksu eserinden. Şimdi sırada daha güzel bir şarkı geliyor. Bakalım ne geliyor.

Ellerinize sağlık, teşekkür ediyorum. Ne güzel İzmir'i hatırlamış olduk böylece. Sırada bir Yıldırım Gürses bestesi var. Anla artık, anla beni, unut. Geçen günü yapacağız.

Arkadaşlarım, sevgili arkadaşlarım, ellerinize, kollarınıza sağlık, yüreklerinize sağlık. Yıldırım Gürses'i de bu Nihavend eseriyle anmış olduk. Şimdi sırada çok hareketli Barış abimizin bir şarkısı var. Barış Manço'yu yad edeceğiz. Kara Sevda diyoruz.

Bravo. Barış abimizi de, Barış Manço'yu da böylece bu güzel şarkıyla yad etmiş olduk. Sırada güzel bir türkümüz var. Biraz sakinleşiyoruz, ağırlaşıyoruz. Bakalım hangi türkümüz geliyor?

Sevgili arkadaşlarımın ellerine, kollarına, yüreklerine sağlık. Ben okul yıllarına gittim bu güzel türküyle. Altın hızma mülayim. En son üniversitede konservatuvar yıllarında okumuştum. O yüzden burada da okumaktan keyif aldım. Aşikar'da da okunmuş oldu. Şimdi daha da hareketli bir şarkıya geçiyoruz. Yine bir türkü, bir Adana türküsü diyelim. Adana'nın yollara taştan sen çıkardın beni baştan.

Ellerinize kollarınıza sağlık arkadaşlarım. Bu akşam da maalesef Aşikar programımızın sonuna geldik. Kendinize iyi bakın diyorum. Her zamanki gibi sağlıkla kalın, hoşça kalın ve müzikle kalın lütfen. Hoşça kalın.

0: Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyor. Müziğin Kanunu'na hoş geldin diyor ve konuğumuzun hemen yanında geçiyorum.
1: Sevgili Barbaros, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
3: Var mı senden bir tane daha var mı? Bana senin gibi bakar mı?
2: Yaptığınız müzik, yaptığınız yol, izlediğiniz yol sizi mutlaka tanımlar müzikte. Onun için de attığım adımlara çok dikkat etmeye çalışıyorum.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri...

Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

Evet bayanlar baylar, Sinan'la sahnede bir devir bitti, kabul edelim. Şimdi hep benim şarkılarla açıyoruz. Bunu kaç yılı hatırlamıyorum ama yine böyle bir duygusal dönemde yazdım bir şarkı. Bir devir bitti, kabul edelim. Çok severim. Ebru'ya da buradan selamlar. Onu da çok severim. İyi ki doğmuşum diye bir şarkım çıktı en son yine onunla. Çok şarkım var. Aynı zamanda çok da iyi arkadaşım, çok da severim. Buradan da Ebru'ya selamlar. Bir devir bitti de bayağı paylaşılan bir şarkı oldu zamanla ve güzeldi yani. Bir devir bitti, kabul edelim. Bazen bazı devirlerin bittiğini kabul etmek gerekiyor. Mesela o artık o aşk, o sevgi ilerlemiyorsa o deviri kapatıp yeni bir sayfa açmak gerekiyor. O yüzden ben de öyle bir buhranlı günlerimde yazmıştım bu şarkıyı. Açılışı Sinan'la sahnede de bir devir bittiyle yaptık. Bugün çok böyle rüzgarlı, fırtınalı bir bölgenin çok sevdiğim prensi var konuk olarak. Onu çok seviyorum gerçekten. Adam yani böyle bir adam yok bir kere. Ben görmedim yani. Hani o bir başkadır hakikaten, çok tanıdıktan sonra kısa sürede çok sevdim. Hatta çok yakın zamanda bir şarkımızı dinleyeceksiniz beraber. Bu da bir sürpriz olsun. Karadeniz'de Marmara bölgesi birleşiyor diyelim. Şaka yapıyorum tabii. Yani çok en sevdiğim bölge benim Karadeniz bölgesi. Türkiye'de her zaman bunu söylüyorum. Büyük konserler yaptım orada. 100 bin kişilik, 150 bin kişilik konserler yaptım ve çok mutluyum. Oralara ait şarkılar yapabilmekten. İşte Ekin'de vardı. Gel yanıma geliyorum yer diye bir şarkım vardı. Sonra Ceceli'de vardı. Simsiyahım farkım yok hiç geceden. Böyle şarkılarım var Karadeniz'e dokunan. Biraz uzanmaya çalıştım ama bugün o işlerin piri burada. Uzun lafın kısası karşınızda Karadeniz müziğinin prensi, fırtınası, rüzgarı, Resul Dindar.

0: Allah Allah.
1: Hoş geldin tekrar Resulüm.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Ne güzel ya.
2: Abi.
1: Şimdi nasıl? Karadeniz fırtınası dedik. Ama tabii
2: bu da bizim gönlümüzde
1: ters köşe bir şarkıyla ama ya ben demin de bunu söyledim Resul hani.
2: Bir Karadenizli'den fırtına oldu da.
1: Aynen.
2: arabesk fırtınası Karadeniz'den
1: arabesk fırtınası. Oldu. Bu eser çok eski bir eser herhalde.
2: Evet, Ümit Yılmaz'a ait.
1: Sen okudun mu alimlerinde?
2: Ben çocukluğumda falan böyle çok arabesk severdim. Cengiz Kurtoğlu.
1: Ama o var okuma tarzında biraz zaten.
2: Ümit Besenler, Arif Susamlar. Aa, yani
1: hepsine buradan rahmetli olanlar Allah'tan rahmet diliyoruz.
2: Allah rahmet.
1: Gerçekten. Hayatta olanlara da uzun ömür diliyoruz. Çünkü amin, onlara çok ihtiyaç var. Gerçekten.
2: Amin.
1: Daha yakın zamanda da Muazzez Bacı'yı kaybettik.
2: Ya 2025'te çok önemli sesleri kaybettik.
1: Çok.
2: Yani Adnan Şensesler.
1: Bir sayalım ya Adnan.
2: Ferdi Tayfurlar.
1: Ferdi Baba gitti.
2: Muazzez
1: Abacı gitti.
2: Evet, bir liste okudum. O kadar çok ki. Aa dedim, evet ya. 2025
1: miydi? Biliyor musun? Unutuyoruz işte ya. Yani unutmak derken
2: bunlar
1: şöyle.
2: Bunlar çok kıymetli sanatçılar.
1: Güllü'yü kaybettik.
2: Evet. Şimdi o eski jenerasyon, eski sanatçılarımızda şeyi çok önemliydi. Bunu hep söylerim. Üslup.
1: Şimdi
2: bulundukları
1: yani
2: ortamlarda nasıl oturdukları. İnsanlara duydukları saygı, çalışanlara duydukları
1: Neşet
2: saygı,
1: Usta'nın,
2: hürmet.
1: Neşet Ertaş'ın ceketini çıkarken bir izin istemesi.
2: Evet, muazzam bir şey.
1: Neyse.
2: Allah rahmet eylesin. Yapacağı, çok
1: hepsini
2: değerli
1: mekanı
2: isimle
1: cennet kaybettik. Olsun kaybettiklerimizin. TRT Müzik ekranlarında Karadeniz bölgesinde en çok izlenen, ölçümlerde en çok Karadeniz bölgesinde izleniyoruz. Bu arada o çok önemli.
2: Karadeniz bölgesi 3. şarkın Karadeniz'e dair.
1: Evet.
2: Bir şey dedin.
1: Geliyorum ya. Simsiyahım.
2: Ve
1: şimdi yeni gelecek zor dimi. Evet.
2: Zor dimi yapacağız inşallah ya.
1: Aynen. Zor dimi
2: çok değişik, çok başka bir şey.
1: Güzel olacak
2: işte. Yani bu bizim ara sıra böyle Karadeniz

0: Denizde sanki hiç beklemediğimiz bir fırtına, bir yağış gibi.
1: Aynen.
0: Bir...
1: Arkadaşların demiş ya şarkı kimin diye. Sonra Sinan Akçıl deyince şey, o nereden
0: Evet.
1: yaptı bunu? Demişler.
0: Yok, ben önce senin adını söyledim. Şimdi ne yalan söyleyeyim.
1: Ha, dedin mi başta?
0: Şimdi sen çok değerlisin.
1: Estağfurullah,
0: Çok değerlisin.
1: estağfurullah.
0: Çok
1: Sağ ol.
0: önemli bir sanatçısın.
1: Estağfurullah.
0: Önemli bir
1: Canım
0: insansın.
1: benim,
0: Ben
1: sağ
0: önce
1: olasın.
0: Sinan Akçıl dedim. Ondan sonra dedim şarkı.
1: Ha, iyi o zaman öyle.
0: Senin adın şarkının önünde. Bütün şarkıların önünde.
1: Estağfurullah, sağ ol.
0: Ben de öylesin.
1: Canım
0: Birçok
1: kardeşim,
0: insan
1: sağ ol.
0: için öylesin.
1: Muhteşem bir, gerçekten.
0: Enerjimiz güzel.
1: Aynen, biz bir tanıştık Kültür Yolu
0: Evet.
1: konserlerinde. O Kültür Yolu'da konserlerine çok gidiyor. Ben de öyle. Orada bir tanıştık. Resul'le hatta kızını da aldık sahneye. Danslar ettik falan. Onu çok
0: Ya
1: seviyorum. Onu buradan öpüyorum. İzliyorsa
0: aynen
1: bizi.
0: canım.
1: Canım benim. Bugün birazcık rahatsız diye gelmedi ama
0: Evet.
1: değerli eşim burada.
0: Çocuklar biraz bu dönem bir şey var ya, bir
1: Evet,
0: salgın
1: salgın
0: gibi bir
1: var
0: şey
1: aynen
0: var.
1: bu
0: Biraz
1: dönem.
0: hastalar, evet.
1: O yüzden ondan sonra dedim ki Resul dedim ya ben seni izledim sahnende de hani şarkı söyleme tarzında çok seviyorum. Bir tane yapacağım sonra aradan zaman geçti falan. Enes ile beraber ona şu suratı asık olan arkada hemen tanınır.
0: Evet. 20 kişi toplayan 5 dakikada.
1: Tabii. 5 hatta 20 kişi o.
0: Ama ben seninle ilgili bir şey söyleyeceğim. Araya gireyim.
1: Hadi söyleriz.
0: Seni çok seven insan var. Ama hepsi eminim ortak fikirdeyizdir, karardayızdır şu konuda. Seni tanıyınca daha çok seviyorum.
1: Evet, hep öyle. O fix.
0: Seni
1: Aynen.
0: tanımak lazım.
1: Aynen.
0: Ya benim mesela çok
1: Dışarıdan bana artist ve
0: şaşırmıştım.
1: kasıntı zannediyorlar çünkü.
0: Çok
1: Tanışınca...
0: artist
1: Aynen
0: zannediyorlar.
1: çok artist zannediyorlar.
0: Kimse artist görmemiş.
1: Aynen artist görmemiş. Artist sonra...
0: Ülkede sanki artist kalmamış gibi seni
1: Aynen.
0: artist
1: Ya ben de
0: görüyorlar.
1: yaklaşınca
0: Alakası yok.
1: ondan sonra kopamıyorlar benden. Diyorum ki
0: Alakası
1: kardeşim bir git
0: yok
1: artık
0: ya.
1: başımdan. Yok ben sana çok bağlandım.
0: Biraz dobrasın. Bu fazla mı geliyor? Dobralık artistlik değil. Bu başka bir şey
1: Değil
0: tabii
1: abi.
0: de.
1: Dobra... Ya belki suratına söylüyorum
0: Çok
1: mesela.
0: dobrasın.
1: Hani mesela yeteneksizse yeteneksizsen diyorum. Bozuluyor gibi. Hani saçma mı oluyor?
0: Aslında direkt söylemek ne kadar iyi. Ben
1: Değil mi?
0: söyleyene kadar canım çıkıyor. Benden
1: Biliyorum
0: gidiyor.
1: Resul ya.
0: Bunu söylemek çok zor oluyor.
1: Evet.
0: Yani birine olmayacak,
1: Ama
0: olmadı.
1: sonra mesela sonra üzülüyorum. Annem bana der ki en kötü uyum almışsın yufka yüreğim diye. Üzülüyorum sonra bir bakıyorum o yeteneksiz kişiye şarkı yapıyorum mecbur.
0: Baştan üzülsün. Sonra üzüleceğine başta
1: O
0: üzülsün.
1: yüzden böyle seviyorum mesela keşfetmeleri. Sevdiğim yetenekli arkadaşlarıma çalışmayı çok seviyorum. Veya dışarıda mesela işte 7'den 70'e herkes fotoğraf çektiriyor sürekli. Bugüne kadar bir hayırım yoktur yani. Günde herhalde bin kişiyle
0: Ben
1: fotoğraf
0: seni
1: çek.
0: fotoğraf çektirirken gördüm, bu kadar mütevazi.
1: Resul ne yapalım sen de
0: köfte
1: öylesin.
0: köfteye gitmiştik
1: Ha
0: şeyde,
1: yani anladım.
0: Samsun'da, böyle bir şey yok
1: Ya
0: yani.
1: onlar şimdi ama ben halka karşı tabii ki öyle olacağım. Yani ben onlar bizi buralara getiriyor. Ama sevmediğim insana karşı da suratım asık oluyor. O
0: Ama
1: da
0: sen mesela sadece evet demiyorsun. Sen sarılıyorsun,
1: seviyorum
0: ilgileniyorsun,
1: evet.
0: muhabbet ediyorsun,
1: Aynen.
0: şakalaşıyorsun,
1: Evet.
0: karşındakini rahatlatıyorsun. Doktorsun ya.
1: Aynen o rahatlatmak çok
0: Müzik
1: önemli.
0: doktoru.
1: Estağfurullah canım kardeşim
0: Evet,
1: sağ ol.
0: bunda müzik doktoru. Bu güzel
1: Şimdi
0: oldu.
1: bugün bu arada tabii senin albüm olarak hiç yaptın mı Resul? İlk yıllarda falan. Yoksa hep single mı gittin?
0: Yo yo be... Benim bir grup vardı, Karmate diye.
1: Ne?
0: Tamamen otantik
1: Evet.
0: müzik yapıyorduk. Biz onunla iki albüm yaptık. Daha sonrasında
1: Sen gruptan ayrıca solo devam
0: kafalar
1: ettin.
0: uymadı.
1: Gruba.
0: Gruptan aslında ben 8 kişiydik, 5 kişiyle biz ayrıldık.
1: Onlar
0: Diğer
1: 3 kişi devam ediyor mu?
0: 3 kişi devam ettiler
1: Ha.
0: sonra ama olmadı. Onlar da denediler, olmadı. Allah'a şükür ben daha
1: Solo olarak devam
0: özgün
1: ettin.
0: oldum. Solo devam ettim.
1: Çünkü hep
0: İki...
1: Resul'ünler adını duyardık ya. Hani herhalde bir 15 yılı var.
0: Estağfurullah.
1: 15 yılı var herhalde o albümlerin.
0: Karma
1: 2010'lar falan.
0: ilk albüm 2009'du.
1: Tamam doğru tahmin ediyorum.
0: O kadar olmuş mu? Kaç? Biz
1: 16
0: hangi? 17 sene
1: 17 sene
0: olmuş
1: olmuş.
0: abi ya.
1: İnanılmaz ya.
0: O kadar oldu mu
1: Ben de şey benim
0: derken düşündüm.
1: 2009 Dümtek'teki yazdığım yıl. Erevizyon düşün o bile 17 yıl
0: Ya da
1: geçmiş.
0: şarkı ama ya.
1: Şarkı güzel de abi yıl kötü
0: Ne
1: ya.
0: şarkı ya. Yıl... Neyse, bana şans getirdi ya. Benim
1: Evet.
0: 2009-2010 yıllar benim için çok güzeldi.
1: Çok güzel yıllar.
0: 2008'i demiyorum ama 2008'de kayıplarım oldu.
1: Aa, bana rahmet eylesin.
0: Sana müzik doktoru diyeceğim. Öyle
1: Estağfurullah.
0: paylaşacağım.
1: Sağ ol Can.
0: Öyle paylaşacağım.
1: Sonra zaten bir herhalde kaç yılda evlendin sen?
0: 2013'te evlendim.
1: Demin bir...
0: 2010'da eşimle tanıştım. Yani 2009
1: Nerede?
0: ve sonrası...
1: O da burada Can. Ya konserlerde falan da hala aynı aşkla birbirinize bakıyorsunuz. İnanılmaz bir şey yani. Müthiş bir duygu.
0: Çok aşık bana ya.
1: Abi.
0: Abi çok bayılıyor yani. Böyle
1: Bayılıyor
0: ben bir yere uzak yere gidince bayılıyor ya.
1: Güzel, bayılıyorum.
0: Ama sonra anladık, vertigosu varmış. Tedavi oldu.
1: Ondan mı diyorsun?
0: Aynen ondanmış. Ben de hoşuma gidiyordu bana bayılıyor diye.
1: Ama o hiç şarkı söylemiyor. Değil mi? Öyle kendi aranızda falan yapıyor.
0: Sadece tek bir yerde söylüyor. O
1: Ha.
0: banyoya girdiği
1: O
0: zaman
1: kadar.
0: orada. Sadece
1: Ayıkıyor.
0: orada
1: Başka
0: söylüyor.
1: yok. Sahnede falan yok.
0: Söylemesin abi yani.
1: Söylemesin değil mi? Bir tane
0: Kendine
1: bir...
0: söylesin.
1: Aynen bir tane bir aileye bir tane sanatçı yeter diyorsun.
0: Yani bir denedik, şey olmuyor, onda olmuyor. Belki kızım olur yani.
1: O da çok güzel. Ay canım ya.
0: Bu arada ben
1: Acayip
0: de
1: naz.
0: çok aşığım yani, karşılıksız değil.
1: Onu biliyoruz canım. Demin bir teste girmişsiniz.

0: Arkadaşım şey dedi, ben inanınca eve gidince karım beni mahvedecekti. Her
1: ya
0: şeyi bildi dedi.
1: Şöyle bir şey var. Sadakat. Ben 2026 için dilediğim şey sadakattir başta. Eşe, arkadaşa, işe, sahip olduğumuz
0: vatana,
1: her şeye.
0: Vatana, millete, bayrağa,
1: vatana,
0: dine. Tabii. Hepsi giriyor.
1: Sadakat lazım ya. Sadık olmamız lazım. Şimdi benim ilişkimde bir kere şöyle bir gerçek var. Yani bu benim eşim. Bazen fazla abartıp belki dışarıdaki problemi ya da içimdeki problemi ona paylaşabiliyorum. O zaman da diyor ki her şeyi bana sen de söyleme. Sonra ben kızınca sen de bana kızıyorsun. Diyorum ya sen bari gerilme. Sen gerilince ben de geriliyorum diyor.
0: Doğru.
1: Ben her şeyi çok paylaşıyorum. Yani biraz sadakate, aileye, eve o çok ayrı tutuyorum
0: çok
1: onu.
0: Çok önemli tabii.
1: Bir tane eşim var.
0: Doğru.
1: Sonsuza dek diyorsun. İyi
0: Doğru.
1: kötü diyorsun. Ben mesela hastalandığım zaman çok arıyorum onu. Bir yerdeyiz hemen gel diyorum yanıma. Bazen geliyorlar bana.
0: Çok güzel bir bağ ya.
1: Ona çok ihtiyaç duyuyorum. Annemden sonra gelen kişidir yani. Annem
0: Maşallah.
1: Vefat etti.
0: Allah rahmet etsin.
1: Ondan sonra...
0: Mekan cennet olsun.
1: Amin. Sağ
0: Allah
1: ol.
0: Bozmasın aşkınızı. Şimdi bu aşkımıza Karadeniz'de sana aşkı çok. Senin de Karadeniz'e aşkın çok. Artvin'i birazdan konuşacağız ama bir Karadeniz gelmezse tertemizi yıkarlar. Hangisini söyleyelim?
1: Emre de geldi Kemençe'ye. Ankara'dan geldi.
0: Emre soyadın neydi? Emre Gülsoy da bugün bizde. Cumhurbaşkanlığından özel izin de getirdik. Kardeşimize hoş geldin Emre'cim. Eline sağlık. Bir Karadeniz yapalım artık. Ne yapalım Resul?
1: Emre sen söyle.
0: Söyle Emre.
1: Gürgen ağacılar.
0: Gürgen aşıklar. Hadi bakalım.
1: Meyve vermiyorsunuz. Geçti mi buradan yarın bana demeyiz.
0: Gürgen ağacı da ne güzeldir be.
1: Bizim oralarda da çok kıymetlidir. Sağlamdır ya.
0: Gürgen'den değil mi? Takalar yapılır. Yanlış mı? Yapılmaz.
1: Vallahi ya taka yapılır mı bilmem ama.
0: Ben Gürgen'den... salladım sen de bozmasaydın Meres.
1: Onu bilmiyorum yok. Gürgen'den kemençe oluyor mu? Oluyor.
0: Kemençe oluyor ha. O önemli tamam.
1: Ha ne olsun.
0: İyi hadi bakalım. O
1: taka,
0: zaman
1: taka zaten yapılıyordur bu arada.
0: Taka yapılıyor olabilir
1: Mutlaka
0: yani.
1: Yapılıyordur.
0: İnşallah Karadeniz'e mahcup olmayız. Resul Dindar'dan geliyor şimdi.

0: Bravo.
1: İşte böyle. Stüdyomuzda Adanalılar bile Karadeniz'e doğru şu anda ilerliyorlar gördüğünüz gibi.
2: Bu şu an konser verilir ha baya baya.
1: Vallahi verilir. İçerisi bayağı doldu. Bir,
2: evet. Sistem de iyi. Orkestra çok iyi.
1: Biz 4 kişilik dev kadro. Aynen.
2: Vallahi.
1: Zaten kilo olarak da orkestra ben hariç dev kadro.
2: Çok kalabalık gibi değil mi ya?
1: Ha, Sercan küçültüyor kiloyu. Abi biz 1, 2, 3 kişi. Beni sayma. Beni hadi ben 15 kişi gibi düşünsen 3'te bu 18'iz. Şaka yapıyorum. Vay be Resul. Resul ama Artvin'den sen Artvinlisin.
2: Evet.
1: Değil mi? Anne baba ikisi de.
2: Anne baba Artvinli. Anne Arhavili, baba Hopalı.
1: Arhavi Hopa. Anne senin?
3: Şavşaklı benim. Martin.
1: Yakın mı Hopa Şavşak?
3: Yani normalde
2: bir
3: çok
2: buçuk, yakın. 2 saate yakın.
1: Küçük
2: bir
1: yer Artvin. Ben gittim buradan da selam olsun. Çoruh Üniversitesi'nde konser yaptım. Artvin'de.
2: Öyle mi?
1: Evet. 2 yıl önce. 2013'te de 2023'te. Tabii Çoruh Üniversitesi'ne geldim ben. Müthişti yani.
2: Aslında çok yakınız da rampa olduğu için yollarda.
1: Abi yollar öyle ama işte o güzel ya.
2: Ya ben o güzel de, tabii.
1: Ben bir evde kaldım Artvin'de bir otelde kaldım. Şey seçilmiş. Dünyanın en işte mistik yerde kurulmuş 10 otelinden biri falan seçilmiş. Şey ya.
2: Orada öyle evet. Başka zaten yere düzgün çok bulamazsın.
1: Çocukluğun orada mı geçti Resul? Çocukluğun orada mı geçti?
2: Tabii tabii ben 25 yaşında geldim İstanbul'a.
1: Şaka.
2: Öyle öyle köyde geçtim.
1: O zaman hep yağmur içindeydin sen değil mi?
2: Ben hala bereket. Köydeyim.
1: Valla.
2: Yani beden burada, kafa orada.
1: Kafa orada. Yemyeşil ya. Değil mi?
2: Evet.
1: Arhavi'de bir kere...
2: Yani Artvin'in de bir de bizim Macael vardır yukarıda, Boçka'ya bağlı. Oradaki tonlar, yeşilin tonları UNESCO'da koruma altına almıştır. Çok farklı, çok fazla. Çok yeşil yani.
1: Buradan Arhavi'ye tabii Cengiz abiye de selamlar. Cengiz Kurtoğlu evet. Arhavili. Değil mi?
2: Selam yukarıda olsun.
1: Yani. Ona selam.
2: Ha, o bol bol geliyor zaten memleket.
1: Peki... Merkez çok küçük. Yukarıdan böyle uzaktan bütün merkezi görebiliyorsun. Öyle hatırlıyorum Artvin'de.
2: Artvin'in zaten yerleşim olarak...
1: Orada yaşamazlarmış. Öğrenciler yurtta, yurt vardı orada, yurtta kalıyorlar ama genelde hep köyler taraflarında değil mi?
2: Köyleri daha kalabalık, daha büyük nüfus köylerde. Şimdi kışın merkeze inen çok oluyor ama Artvin'in yerleşim olarak çok kalabalık da yok. Çok fazla insan yok. Olanın ama kalbi çok büyük. Artvin'in
1: ya, güzel.
2: İnsanı güzel.
1: Yok. Çok ya güzel.
2: Onlar Artvinlilerin kalbi çok başkadır. Bak bu nasıl hoşuna gitti. Bu ama iş bazen Karslıyım diyor.
1: Ya o evet kafası karışıyor
2: şimdi
1: ya.
2: Şimdi baba tarafı Kars'tan olduğu için.
1: Tabii Kaz'ı görünce ben Kars diyor ki.
2: Şimdi Kaz ile Laz'ı bazen karıştırıyor. Onun için.
1: Ha, ikisi de hem Kaz hem Laz.
2: Geçen gitmiş Kaz diyor. Ona dedim hani Artvinliydin sen. Ya diyor.
1: Ya işine göre kullanıyor onu ya.
2: Yerine göre.
1: Abicim ama benim anne tarafı Artvinli ya diyor. O işine yarayınca öyle. Yemin Kars'tayız biz abi.
2: Şimdi kavgaya girerken Artvinliyim demiyor. Orada Kars'ta işe yarıyor.
1: Lobi alıyor orada arkasında Kars lobisini. Aynen sağ.
2: Bu arada Karslılar niye öyle anılıyor ya? Karslılar bence çok...
1: Kavgada şey değil mi? Sağlamlar.
2: Kavga... Ya sağlam. He.
1: Sağlamlar, sağlam. Abi İri. O kış şartlarında düşünsene nasıl yetişiyorlar yani.
2: Ondan yoksa kavgacı değil.
1: Bir de şey, müzikal yeteneğini o Kars'tan aldığını düşünüyorum. Çünkü hep Kafkas çok yakın ya Rus muhabbeti.
2: O çok yetenekli ama bence...

0: Kars'tan aldı o. Kars, bence Kars bile kesmiyor.
1: Siz de bayağı değil mi son aranjelerde çalıştınız Epenes'le?
2: Evet.
1: Son iki şarkıdır herhalde değil mi?
0: Ya Allah'a şükür ya. Biz yani... Biz...
1: Valla benim stüdyoma Resul benden çok gidiyor.
0: Valla bu akşam gideceğim biliyor musun? Buradan evet çekimden sonra.
1: Valla helal olsun.
0: Ya ben Enes için şey diyorum. Bugün Enes'i düşündüm ben.

0: öyle sevebilecek yani.
1: Bu sezon
0: yani.
1: Biliyorsun konuk aldık Enes Bey'i. Buradaydı eşiyle beraber.
0: Evet geldim.
1: Evet buradaydı. Şimdi ondan sonra valla o günden beri geç geliyor yarım saat.
0: Buradan oraya kalktı şimdi gittin nasıl oraya, oraya. Ne hissediyorsun?
1: Ben böyle bir kariyer çöküşü bir günde hiç görmedim ya.
0: Hangi taraf rahat?
2: Sen nereye oraya mecbur yani.
0: Aa, sen nereye oraya. Kardeşimi. Bu arada sana da çok çok seviyor, çok bağlı yani.
1: Aa, biz ayrıyızdır ya Enes'in. Biz seni de çok seviyorum. Böyle güzel bir aile olduk ya.
0: Bizim kaynaşmamızda bu kadar birbirimizi tanımamızda
1: Enes,
0: da...
1: Enes bana hep seni söylüyordu Resul, biliyor musun? Bir sene önceden.
0: Bana da öyle.
1: Aynen öyle. Ya bir gün abim bir gün tanıştıracağım. Ondan sonra sana da aynı şey yapıyorsun.
0: Sen aynı kafasınız, birbirimizi çok seversiniz diyor.
1: Aynen. Aynen doğrusu. Şimdi ya burada demin üstadları anmışken Kayahan'ı da bir analım mı Resul? Demin provada öylesine yaptın ama.
0: Evet.
1: Yani asırlardır yalnızım, pişmanım alıyoruz dedin, öylesine dedin. Ama dedim ki o kadar güzel oldu ki bunu programda yapalım. Kayahan Usta'ya da
0: nacizane
1: bir kere daha mekanı cennet olsun. Ha. Çok büyük bir usta, benim çok sevdiğim bir besteci. Onu da buradan anmak istiyoruz. Sinan'la sahnede şimdi Resul Dindar farkıyla.
0: Estağfurullah.

0: Bravo. Sahnede yapıyor musun bunu Resul? Çok güzel.
1: Çok
0: bence bunu yapmalı ya sahnede. Çok yakışıyor.
1: Ben sevdiklerim...
0: Böyle bir kayağın köşesi hatta 3 şarkı. Ne kadar güzel olur.
1: Abi bizim Lazlar 3 şarkı Karadenizlere çok... Tutamazsın. İkinci şarkıdan sonra artık horon diyor tarlaylar. Çok tarlaylar.
0: En sevdiğin tarz ne? Yani horon tepmelerde, hareketlilerde mutlusun, slowlar. Sanki slowları böyle daha...
1: Ben hareketlilerin adamı değilim. He. Ben aşk adamıyım. Değil mi? Yani... Romantik. Senin gibi.
0: Aynen.
1: Bence ya sen hepsinde başarısın.
0: Ya estağfurullah olur mu?
1: Abi canım sen hareketli şarkılarla...
0: Konserlerde sonlara doğru coşuyorsunuz ama tabii.
1: Ama şey şu anlamda senin gibi aşk... İçinde aşk var.
0: Doğru.
1: Ya
0: doğru.
1: Duygusal şarkılar daha benlik ya.
0: O zaman şimdi Sinan'la sahnede Resul Dündar ve Hiç.

0: Çok güzel. Bence bu tam sosyal medyada konulacak parça bu.
1: Çok değişik
0: oluyor.
1: Çok değişik oldu. Ay, çok yani, farklı oldu.
0: Evet.
1: Şimdi ben bunu...
0: Kaç yıldır?
1: Onu yaklaşık
0: sen daldın gittin, geri dönmen çok zor oluyor.
1: 14 senedir okuyorum. İlk defa böyle bir başka bir şey oldu. Başka bir şey hissettirdi
0: değişik
1: bana.
0: Değişik oldu değil mi? Yani böyle ama akustik vermez.
1: Piyano çok güzel oldu.
0: Yakışıyor.
1: Çok farklı oldu. Yani

0: Şimdi yani insanlara biz söylüyoruz, kitleler değişiyor. Onların duyguları tabii ki reaksiyonları farklı oluyor ama biz hep aynı şarkıları söylüyoruz ya. Çok önemli işte
1: Bravo.
0: müzik,
1: Anlıyorum.
0: altyapı, sazlar,
1: Bir anda bütün mod
0: aranjman.
1: değişebiliyor yani. Şey, yani
0: Evet.
1: şarkıya tekrar aşık olabiliyorsun. Söyleyen kişi çünkü bir süre sonra hani...
0: Çok başka bir yere götürdün şarkıyı.
1: Evet. Şimdi
0: Gönlüne sağlık,
1: şey düşündüm.
0: eline
1: Sağ hep
0: sağlık.
1: beraber arkadaşlarımıza. Şefin de bugün burada. Tanıtalım kardeşimizi.
0: Çağrı.
1: Çağrı Doğan, evet. Ve Çağrı, şimdi Emre kaç yıldır sende? Yeni mi? 8 sene. Vay maşallah.
0: Emre ben kaç yıldır sendeyim? Onu soralım.
1: Senle beraber 8
0: Şimdi
1: yıldır.
0: bir
1: Çağrı
0: şey
1: herhalde.
0: diyeceğim. Çağrı hayatımda gördüğüm en sadık insan. En sadık
1: Demin
0: müzisyen.
1: söyledik ya 2026'da sadakat diliyorum diye.
0: Yani tek geçerim.
1: Eyvallah
0: Ben
1: kardeşim.
0: hayatımı yani sırtımı dönerim. Her şeyimi emanet edebilirim.
1: Ne
0: Öyle bir
1: güzel.
0: adam.
1: Maşallah.
0: Ve kemençeciler arasında bu kadar hakkaniyetli, dürüst, saygılı, vefalı üstüne tanımam. Bu
1: Uçaktan
0: konuda
1: düşüyorsunuz.
0: şanslıyım.
1: 3 kişisiniz. 2 paraşüt var. Birini taktın. Öbürünü Emre'ye mi verirsin? Şaka dışarı koy. İkisi de çok güzel anlattın çünkü. Herhalde el ele beraber atlarsınız.
0: İkisini de onlara veririm.
1: Abi ben ne
0: Ben
1: olacağını
0: kalayım.
1: söyleyeyim. Ben ne olacağını söyleyeyim. Siz son anda Emre'ye abi son bir çalayım der. Siz ellere horon teperken hepiniz düşersiniz zaten.
0: Valla
1: Çok.
0: ben paraşütü almayayım onlar.
1: Sen uçak korkun var mı Resul? Uçak korkun.
0: Yok.
1: Yok değil mi?
0: Aa, yok. Ama birçok enteresan bir hikayem var. Ben çocukluğumdan beri senede bir ya da iki defa bir rüya görürüm. Böyle bir tane sandalye düşün. Arkasında motor var. Ben ona sandalyeye oturuyorum. O motorla beni gezdiriyor.
1: Havada.
0: Genelde de havada.
1: Güzelmiş
0: Bizim
1: Resul. Allah
0: memleket
1: sağlık versin.
0: ya mahallede böyle arkadan
1: Sandalye. Uçan
0: motorla
1: sandalyeyle geziyorsun.
0: pur geziyorum.
1: Ama belki de
0: Ama
1: şey hani
0: böyle bir
1: belki de
0: şey olamaz ya.
1: zirveyle ilgili yukarıda.
0: Çocukluğumdan beri öyle. Bunu görüyorum.
1: Peki çocukluğundan beri aynı rüya mesela motor en azından 2020'ler hemen update oldu
0: Hiç
1: mu? Aynı
0: değişmedi.
1: motor.
0: Aynı motor. Burada pervanesi var. Motoru da orada. Bu
1: Değişmiyor
0: koltuk gibi. Ben ona oturuyorum. O kalkıyor benim önce bizim mahallede
1: yani.
0: gezdiriyor Hopa'da.
1: Ne
0: Sonra
1: tatlı
0: Hopa'yı
1: ya.
0: geziyoruz öyle. Motorla havadayım.
1: Allah
0: Ya vallahi
1: Allah.
0: çok
1: Enteresan.
0: enteresandı. Bunu bir kere daha bir anlatmışlığım vardır. Böyle çok da aklıma gelmez. Ya
1: Zaten o motorla gezdiğin için uçak korkun olmaz. Onda düşmüyorsan
0: herhalde
1: hiçbir
0: bir
1: düşmezsin.
0: yükseliyoruz ya.
1: Herhalde. Aynen onu görüyorsun belki de.
0: Yükseliyorum
1: Hayallerin
0: inşallah.
1: %70-80'ine geldim diyebilir misin? Küçükken kurduğun hayallerin.
0: Fazlasını yani
1: Ne
0: ben
1: güzel.
0: böyle
1: İlk
0: bir
1: kez bu cevabı aldık. Çok şükür.
0: hayal edemezdim yani. Benim hayalim 3-5 kişi, 10 kişi yani şarkı söylesem de onlar beni dinlese.
1: Ama şu başlamıştı herhalde yani herhalde ortaokul lise yıllarında bize Resul bir şarkı söyler falan
0: He, o
1: vardı.
0: şeyde okulda
1: Vardı
0: öğretmenim
1: değil mi onlar?
0: sesi güzel olan var mı dedi. Ben abim söyledi dedi. Resul abimle aynı sınıftaydık. O bir sene kaldı Sarılık'tan beraber okuduk. O dedi. Sonra çıktım Ali öğretmenime bir şarkı söyledim. Ondan sonra sınıfta arada ben şarkı söyledim. Sonra ortaokulda yine devam etti bu süreç. Yavaş yavaş Hopa'da tanınmaya başladım.
1: Yerelde önce.
0: Düğünlerde.
1: Düğünler başladı yerelde değil mi?
0: Düğünde ama şey öyle. Konuk gittiğim düğünlerde. Hadi
1: Sahne
0: Resul
1: alıyorum.
0: klavye söylüyorlardı. Resul bir
1: Ailede var
0: şarkı
1: mıydı Müslüman
0: söylesin
1: Resul'ün?
0: diye. Babam.
1: Baba maşallah.
0: Babam bağlama çalıyordu. Evde çok çalardı. Annem de şarkı söylerdi. Annemin sesi çok güzeldi. Hep şeyi söyledi. Aman bre deryalar, kanlı deryalar. Böyle ince de bir sesi vardı. Bu çok severdi deryaları. Eşim de adı Derya'dır.
1: Evet Derya'cığım.
0: Eşim bana Derya diye Derya'yı çağırdı bana.
1: Derya dindar.
0: Eski türküleri çok severdi. Berk Zakkale'yi çok severdi. Ruhi Su.
1: Ne güzel.
0: Nuri Sesi Güzel. Bunları dinledik biz çocukluğumuzda. Babam radyo televizyon teyp çamircisi ama aynı zamanda dükkanda saz, gitar satardı babam. Ve tellerini, malzemelerini, eşiklerini falan satardı. Yani hem bu
1: Ne kadar
0: işin
1: enteresan bu. Senin ilgini
0: esnaftı.
1: çekiyordu o zaman gördüğünde, değil mi?
0: O oradan geldi herhalde bu. Yani çünkü biz babama gidiyorduk. Ayda bir kere saç kestirmeye çarşıya iniyorduk o eski şeylerle. Cavit dayı keserdi saçımı.

0: kendimizi. Dükkana giderdik, o zaman görürdük orada işte. Sonra evde çalardı bize. Evde 2-3 günde bir çalardı. Sonra halam vefat etti, babam bağlamayı bıraktı. Bizde öyle bir gelenek, adet vardı. Uzun bir süre evde daha müzik yapılmaz, çalınmaz diye.
1: Yaz süresi.
0: Yastan. Ama babam çok uzun süre bıraktı. Yani 20 seneyi aşkın bıraktı.
1: Of.
0: Sonra ben
1: Belki
0: ona
1: küstü
0: bağlama
1: orada.
0: götürdüm, aldım.
1: Ha.
0: Ufak ufak takılmaya çaldı. İşte kara düzen çalardı. Şimdi ben o perdeli kısa sap aldım ama yine onu da bayağı bir çalmaya başladı. Çalıyor şimdi.
1: Maşallah, ne kadar. Ya Allah tabii ki
0: Aileden sizin gibi.
1: ailede tabii ki senin ailen de buradan Artvin'e bütün sülalen çok kalabalıksınız değil mi Resul? Kuzenler yani öyle biliyorum ben
0: Yok,
1: Enes'ten.
0: hepsi orada. Burada çok kimse
1: Oradakileri
0: yok.
1: diyorum işte
0: Bizim
1: Artvin'e.
0: tabii ben
1: Artvin'e
0: oraya
1: çok.
0: gittiğim zaman bana diyorlar memleketine git kafa dinle. Ben oraya gidince kafa dinlemiyorum
1: Yoruluyor.
0: ki. Kafam şişiyor.
1: Enes bunu çok iyi anlar. 75 tane amcası var ya. Düğünde herkes amcasıyla fotoğraf çekti.
0: Sokakta halalar çağırıyorlar. Ne zaman bize geleceksin? Kaçıyorum ondan
1: Ya.
0: kendimi al. Dayılar anladın
1: Bütün
0: mı?
1: Artvin'imize buradan selam
0: Beraber
1: olsun.
0: gidelim ama şimdi. Oraları beraber bir
1: Görme.
0: dolaşalım.
1: Şimdi bu klipte.
0: Şimdi ben oraların Tarkan'ıyım.
1: Evet.
0: Ben bu...
1: Aynen. Aynen doğru söylüyor.
0: Burada normal. Burada normal bir müzisyeniz ama memlekete gittim de Karadeniz'de Tarkan
1: Resul
0: gibiyim ben
1: gelmiş.
0: ama. Tarkan da bu arada benim için
1: Number one
0: süper.
1: diyorsun. Şimdi yalanlar var sırada. Yapalım mı yalanları?
0: Söyleyelim istersen.
1: Yalanların lafı da geçmişken yine aynı
0: Yalanlar
1: mesajı.
0: mı yapalım yoksa hareketli mi dalalım?
1: Hareketli
0: Gümüşhane
1: finalde
0: kızları.
1: Gümüşhane kızları var.
0: He tamam.
1: Şimdi
0: Aynen.
1: yalanlar yapalım. Finalde Gümüşhane kızları
0: Tamam.
1: gelecek. Aç sesi, dinle bizi.

0: geliyor.
1: Ağzına sağlık kardeşim. Çok az kaldı.
2: Yapıyorsun ya.
1: Sen de söylüyorsun ya.
2: Böyle bir şey yok ya.
1: Ya çok içten konuşuyor. Bayılıyorum ya. Hissedince abi, çok içten konuşuyor. Hakikaten. Şeyi de yapacağız.
2: Ya bak nasip işte bak. Bana da böyle bir şey nasip oldu. Bana kardeşim işte dedin ki sana bir şey yapacağım. Senin için bir şey yapmam lazım. Yapacağım. Hı. Yaptın ya.
1: Vallahi Emre bir çalsana melodiyi ya. Çünkü kemençe kullanmamayı düşünüyoruz ya. Nasıl tınlayacak bakalım. Bir daha girsene soldan.
2: Kemençe fa'da galiba şu an.
1: Çıkmaz mı?
2: Oluyor oluyor.
1: Oluyor Emre oluyor. Bir daha. 3-4. Tamam geldi ışıklar. Işıklar yandı. Ben de çok özledim, duydum o nizor. Emre'cim sağ ol. Demek ki neymiş tek tel olacak değil mi? 1-5-1-4 yok bunda.
2: Ya şimdi kalabalık daha Rize, otantik, yöresel, geleneksel de.
1: Evet, biraz daha keman tarzında çaldığın zaman yakışıyor.
2: İşte şarkısına göre işte o tavrı kullanıyoruz.
1: Süper, o zaman tel... alacağız inşallah bir kayıt senden de Emre'cim ya, bu şarkıyı. Resul'cüğüm. Şimdi programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. En ilgi çeken programlarımızdan biri olacak o belli. Bölgesinden dolayı da senden dolayı da. Şimdi...
2: Bu arada ben çok zamandır takip ediyorum programı.
1: Eyvallah.
2: Kim geliyor, kim gidiyor ben herkesi her şeyi
1: görüyorsun,
2: takip
1: değil
2: ediyorum.
1: Mi
2: görüyorum Enes'e dedim ki Sinan abi söyle beni ne zaman alacak?
1: Abi hep sen aklımızda...
2: Biz geçen ama yıldan beri bayağı bir konuştuk.
1: Müthiş oldu.
2: Şimdi nasip oldu.
1: Vallahi onur verdin, şeref verdin.
2: Yani ben... Katılmayı, burada olmayı, seninle olmayı zaten Resim, istiyordum.
1: Sağ olasın.
2: Allah razı olsun.
1: Bizi çok mutlu ettin bugün buraya katılarak. Sinan'la sahnede hem senin kardeşin var hem ben de senin bir kardeşinim artık. Ve tekrar ayaklarına sağlık kardeşim. Çağrı ve Emre hoş geldiniz tekrar.
2: Kaç zamandır da görmüyorum sayende gördüm.
1: Kışın biz yatıyoruz.
2: Evet ya. Kışın iş yok ya.
1: Kışın olmuyor ya.
2: Ya iyi müzik yapalım, kaliteli yapalım.
1: Her şeyde kabul
2: derken
1: etmiyoruz abi.
2: Maliyetler artıyor, ya, yükseliyor.
1: Her şeyde kabul edemiyoruz ya.
2: Olmuyor. Şimdi bayağıdır bir aydan fazladır oturuyoruz.

0: Ama Mart'tan sonra da sıkılıyoruz değil mi görmekten birbirimizi neredeyse. Ay yeter
1: Ama
0: artık.
1: inşallah biraz
0: O
1: kalabalık, biraz iş
0: ne var
1: olsun.
0: biliyor musun? Çok insan oldu, çok nankör. Yazın diyorum ki hayır şehirde uyandığını hatırlamıyorsun. Yeter artık. Kışın diyorsun ki Allah'ım bir daha yemin ediyorum şükürler olsun bir daha sitem etmeyeceğim. Yani öyle diyorsun. Öyle işte insan ondan nankör. Neyse.
1: Ama işte kıymetini bilmek lazım ya. Şimdi çalışıyorlar birileri, yoruldum o akşama kadar, ne güzel diyorum. İş
0: Aynen.
1: var ki çalışıyorsun.
0: Aynen öyle, doğru
1: Yoruluyorsun,
0: söylüyorsun.
1: ne güzel emek var.
0: Çok teşekkürler Resulcüğüm. Ayağına sağlık. Horon
1: Ben teşekkür
0: teperek
1: ederim.
0: bitireceğiz. İyi ki geldin o güzel enerjinle.
1: Sağ ol.
0: Karadeniz'in şu anda gerçekten Volkan abi de buradan bir kere daha rahmetli analım. Volkan Konak'tan sonraki en büyük temsilcisi Resul Dindar'dır. Bu net.
1: Sağ
0: O yüzden sana gözümüz gibi bakmamız lazım.
1: Değerli, yine yöremizde çok
0: Tabii ki
1: değerli
0: var ama hani
1: sanatçılarımız var.
0: onların
1: Sağ ol.
0: bayrağını taşıdığın
1: Senin
0: için
1: güzelliğin.
0: öyle
1: Sen
0: düşünüyoruz.
1: çok iyi bir
0: Sağ ol, Allah razı
1: insansın.
0: olsun
1: İyi kalpli
0: kardeşim.
1: birisin.
0: İyi ki
1: Seni
0: geldin.
1: tanımak
0: Ben de
1: lazım.
0: seni sağ
1: Seni
0: olasın.
1: tanımak
0: Sağ
1: lazım.
0: ol istersin.
1: Özellikle. Sağ
0: İyi
1: ol.
0: ki geldin.
1: Var
0: Şimdi
1: ol.
0: Gümüşhane yöresine ait bir türküyle herhalde bitireceğiz değil mi? Gümüşhane kızları
1: Güzel bir
0: çok
1: horondur.
0: meşhurdur, çok ünlüdür. Gümüşhane'ye buradan selam olsun, Artvin'e selam olsun,
1: Selam
0: Kars'a
1: olsun.
0: selam olsun, herkesin yaşadığı, doğduğu bölgelere selam olsun. Hepiniz seviyoruz ama bugün Karadeniz biraz torpilliydi bizde. İyi ki varsınız, bizi izlemeye devam edin. Allah'a emanet olun, sesi de açın. Görüşürüz.

0: çok kıymetli hem de çok güzel bir hanımefendi konuğum var. Ömür Gedik, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Melikeciğim.
2: TRT Müzik benim de ailem. Uzun yıllar burada ben de program yaptım. Burada olmaktan, senin konuğun olmaktan, bu kadar güzel ağırlanmaktan çok mutlu oldum.

Melike ile Müziğin Ritmi. Cumartesi TRT Müzik'te. Zeki Müren. Babaannesi tarafından inşallah başarılı ve zeki bir çocuk olur temennisiyle adı konulan Zeki Müren, 6 Aralık 1931'de Bursa'da doğdu. Küçük yaşlarda müziğe ilgi duymaya başladı. Tamburi İzzet Gerçeker, Udi Kirkor Efendi, Şerif İçli ve Şükrü Tunar gibi isimlerden Türk müziği makamları, usul ve kuramları üzerine dersler aldı. 1 Ocak 1951'de İstanbul Radyosu sanatçılarından Perihan Altındağ Sözeri'nin rahatsızlanması üzerine onun yerine verdiği 45 dakikalık canlı konser müzik kariyerinin dönüm noktası oldu. 24 Eylül 1996'da aramızdan ayrılan Zeki Müren, bir muhabbet kuşundan bir demet yasemene uzanan müzik yolculuğunda güçlü sesiyle Türk sanat müziğinin sanat güneşi olarak hafızalara kazındı.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

Bazı işaretler yol gösterir. Bazen masum bir oyunun içinde fark ederiz onları. Bazen sevgi sandığımız bir duyguda

bazen de endişeli bir bakışta. Şiddet bir anda ortaya çıkmaz. Küçük işaretlerle belirir. Fark etmek, dur demektir. Şiddeti önlemek için işareti fark et.

0: sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyor. Müziğin Kanunu'na hoş geldin diyor ve konuğumuzun hemen yanında geçiyorum.
1: Sevgili Barbaros, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
3: Var mı senden bir tane daha var mı? Bana senin gibi bakar.
2: Yaptığınız müzik, yaptığınız yol, izlediğiniz yol sizi mutlaka tanımlar müzikte. Onun için de attığım adımlara çok dikkat etmeye çalışıyorum.

0: Merhaba, ben Mulis Berberoğlu. Kapadokya Günlüklerinin bugünkü bölümünde konuğum Zafer Taştan'la birlikte çok güzel bir atmosferin ve mimarinin içerisinde sizlere müzik yapacağız. Hoş geldin abi.
1: Hoş bulduk Mavis'cim.
0: Nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Sen
0: Ben
1: nasılsın?
0: de iyiyim, çok teşekkür ederim. Bizi kırmadığın için de,
1: Ben de
0: geldiğin
1: nazik
0: için de ayrıca
1: davetiniz için
0: teşekkür ederiz.
1: teşekkür ediyorum.
0: Eyvallah. Bizim programın konsepti biraz şöyle. Ne çalacağımızı çok bilmiyoruz. Biz de bilmiyoruz. Aklımıza ne gelirse, hangimiz biliyorsak, bilmiyorsak da öğreniriz. İçimizden nasıl geliyorsa öyle çalıyoruz.
1: Kervan yolda düzülür.
0: Aynen öyle. O zaman bir Laçin çalalım.
1: Laçın çalalım.
0: Sonrasında bakarız.
1: Azerbaycan'a gidelim.
0: Evet.

0: Ellerine sağlık abi. Çok
1: Çok
0: güzeldi.
1: teşekkür ederim. Senin de yüreğine sağlık, ellerine
0: Teşekkürler.
1: sağlık.
0: Şimdi ne çalalım? Ne çalmak istersin?
1: Ark çalalım mı?
0: Çalalım. Çok güzel olur.
1: Eyvallah.

0: Ellerine sağlık. Çok güzeldi. Bizim üstümüz birbirine çok benziyor.
1: Pişti
0: Öyle
1: olduk.
0: aynı. Pişti de değil de atışmış gibi olduk.
1: Yani atışmadık da ben zaten seninle yarışamam hocam.
0: Estağfurullah, yok.
1: Saçlardan kaybediyorum.
0: Orada biraz fazlalığım var evet. Şöyle yapalım abi istersen. Oyar geliri çalalım. Ama başına bir açış yapalım. O da böyle kıyafetlerimizi giyeriz.
1: Eyvallah.

0: Tekrardan ellerine sağlık abi.
1: Senin de ellerine sağlık.
0: Eyvallah.
1: Programın hayırlı uğurlu olsun.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Uzun soluklu olsun bu
0: Çok
1: arada.
0: sağ ol. Birlikte olsun, hep birlikte olsun.
1: Çünkü bütün enstrümanist arkadaşların bir şekilde burada olması, onların da kendilerini ifade etmesi de güzel olacaktır diye düşünüyorum.
0: Birlikte çalmamız için fırsat oluyor işte.
1: Aynen.
0: Şehir koşturmacasında çok yapamıyoruz bu şeyleri.
1: Kesinlikle. Ve de çok güzel mekanlar buralar.
0: Stüdyoda çalmaktan çok daha başka oluyor. Şimdi istersen ben hafiften böyle bir improvize gibi değil de böyle pet sesler vereyim. Sonra onun üzerine akşam olur karanlığa kalırsın çalalım.
1: Tamam.

0: Ellerine, emeklerine sağlık. Geldiğin için çok çok teşekkür ediyorum. Bizleri kırmadın.
1: Ben teşekkür ediyorum sana ve ekip arkadaşlarına.
0: Hepsinin ellerine sağlık.
1: Bu çalışmanızdan dolayı
0: Eyvallah.
1: başarılar diliyorum.
0: Çok sağ ol.
1: Tekrar teşekkürler.
0: Eyvallah. TRT Müzik ekranlarında bizleri izleyen herkese çok teşekkür ederiz. Kapadokya Günlükleri programının bugünkü bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.

Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok ilginç bir müzik grubunu ağırlıyorum. Hakki Brothers.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

0: Önce bir ağzına sağlık diyeyim Halil'im.
1: Eyvallah.
0: Canım kardeşim.
1: Eyvallah abicim.
0: Hoş geldin.
1: Hoş
0: şeref verdin.
1: Hoş bulduk, sefa
0: bulduk. Ne güzel bir ses, ne güzel bir yumuşak. Böyle bu türküyü böyle bu kadar güzel dinlememiştim
1: canım,
0: diyebilirim.
1: Canım
0: abi. Evet, hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Sevgili dostlar, Sazın Dilinden programının müdavimleri, aşıkları, hastaları, sizler de hoş geldiniz televizyonlarınızın başına. Bugün gördüğünüz üzere güzel, muhteşem bir ses yanımızda misafirimiz, konuğumuz bugün Urfa'dan. Canım kardeşim.
1: Abicim,
0: Urfalı.
1: Hoşsa bulduk.
0: Urfalıyam, gam dilini bilirim.
1: Sağ ol canım.
0: Bülbül gibi daldan dala gelirim. Ölürüm yurdum için, ölürüm vatanım.
1: Böyle ancak Urfalılar konuşur.
0: Urfa'm için ölürüm. Evet. Mustafa Dişli, canım evet, benim. Evet. Elazığ'a gelmişlerdi.
1: Evet, evet.
0: Of abicim, of of. Ne günlerdi o? Sene 69'lar, 70'ler.
1: Esat abicim, ben de bu programda olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum.
0: Sağ ol, teşekkür ederim.

0: sanatçı yönünüzle, hem akademisyenliğinizle,
1: Eyvallah.
0: hem
1: Evet.
0: duruşunuzla çok kıymetli bir insansınız.
1: Canım
0: Bu
1: benim.
0: sahnede sizlerle ve
1: Evet,
0: birbirinden
1: canım benim.
0: değerli arkadaşlarla birlikte olmaktan büyük mutluluk diyorum. Bu vesileyle bizleri izleyen tüm seyircilerimize de daimi saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum.
1: Eyvallah. Eyvallah. Bizlerden de saygı, sevgi gitti
0: Eyvallah.
1: zaten. Urfa'ya doyacağız inşallah bugün.
0: İnşallah.
1: Şimdi sizlere güzel bir türkü geleceğiz. Pir Sultan'dan bir deyişle devam edeceğiz inşallah. Bin cefalar etsen almam üstüme.
0: Canım.
1: Gayet şirin geldi dillerin dostum. Varıp yad ellere meyil verirsen, kış ola bağlana yolların dostum.

0: Canına sesine sağlık abi.
1: Sağ ol canım benim. Böyle bir deyişle ikinci türkümüzü de okumuş olduk. Dedik, Halil'im evet. Ne var ne yok, ne yapıyorsun, hele ondan bahset biraz.
0: Abi şükür iyiyiz.
1: Urfa'dan yeni geldim dedin.
0: Urfa'dan evet, bir Urfa'ya gittim bayram ziyaretine.
1: Oo.
0: Şimdi bizim kandaki biber isot oranı düştü mü bir daha hemen sol Urfa'da alıyoruz.
1: Çok güzel.
0: Ondan sonra geldik işte, İstanbul'dayız, çalışmalar devam ediyor.
1: O şey soracağım, o bir sel basmıştı hani, oranın yaraları sarılmış mı?
0: Vallahi Urfa bu son eskiden zamanda, Urfa nispeten biraz daha yaralarını sarmak biraz daha diğer bölgelere göre. Daha az yaralı diyelim.
1: Anladım.
0: Çünkü o bölgenin tamamını biliyorsun abi sen.
1: Urfa zaten eskiden beri yaralı.
0: Evet, evet. Eskiden beri yaralıdır.
1: Beri yaralı. Hadi bize yaralı bir şeyler söyle.
0: Yaralı bir şeyler.
1: Gönül senin elinden diyorlar oraya. Öyle bir şey mi var?
0: Allah rahmet eylesin. Halil Damdam.
1: Halil Damdam.
0: Evet.
1: Hadi buyurun.

0: Nurul.
1: Eyvallah.
0: Nurul Halil'im, Nurul.
1: Teşekkür ederim Nurul. Güzel abim benim.
0: Urfa'ya selam, Urfa'ya selam.
1: Balak hocamızı da.
0: Abdullah Balak rahmet olsun.
1: Rahmetle.
0: Ya Allah'ım. Size çok, size değil Türk folkloruna çok
1: yüzün
0: severim.
1: Yüzün üzerinde muhteşem
0: abi, etkiler Abdullah
1: var.
0: Abdullah Balak. O ne aslen Elazığlı.

0: mu dediler? Azerbaycanlı mı?
1: Karputtan gelmedir.
0: Karputtan gelmiş.
1: Balak
0: Balak. Balakla evet. Balak baba var ya bizde.
1: Babanın
0: tabii.
1: torunlarındandır.
0: Aynen.
1: Çok
0: O öyle
1: güzel adam.
0: Öyle duymuştum tabii.
1: Evet, doğru.
0: Tabii. Allah mekanını cennet etsin.
1: Evet,
0: çok
1: olsun.
0: Güzel eserler verdi Abdullah Balak.
1: Şimdi
0: Urfa'nın müdahaleleri.
1: Esat abicim
0: canım.
1: Bizim Urfa'daki bu beste pınarı kurumadı.
0: Evet.
1: Günümüzde halen de devam ediyor. Bu keşke
0: Farkındayım, gençler de.
1: bütün yapıyorlar.
0: Evet.
1: Keşke bütün ülkede bu pınarlar sürekli akmaya devam
0: Akar,
1: etse.
0: akar. Ben hiç ondan şüphem yok.
1: Evet.
0: Bu halk olduğu müddetçe bazıları böyle diyor ki hocam bu halk müziğin hali ne olacak? İşte bitiyor, işte poptu, şöyle. Halk var
1: Ya,
0: oldukça diyorum,
1: evet.
0: türküler de var olur, havzanlar da var olur, hepsi olur.
1: Evet.
0: Hiç şüphesiz,
1: Eyvallah.
0: zerrece korkum yok.
1: Bizde ama epey bir yoğun bir şey var, ürün var. Bu son zamanlarda da özellikle
0: Değil
1: biliyorum,
0: mi?
1: takip ediyorsunuzdur.
0: Üretiliyor.
1: Evet.
0: Ve Urfa o üretilen şeyleri de tüketiyor da.
1: Eyvallah.
0: Böyle şeylerde, düğünlerde, efendim söyleyeyim, sosyal medyada, televizyonlarda devamlı gündeme getiriyorlar.
1: Anonimleştiriyor onları.
0: Tabii.
1: Hatta bugün kısmet olursa bana ait bir beste de var.
0: Evet.
1: Sizin
0: Onu okuyacağız.
1: programda da
0: Oo ne
1: okuyacağız
0: güzel.
1: onları.
0: Evet Halil'im, şimdi sıra bende bir Antep tarafında ama Urfa'nın türküsü herhalde bu. Bahçelerde mor meni
1: Antep
0: verem ettin.
1: olması lazım.
0: Sen beni. Ben Antep biliyorum.
1: Evet, doğru.
0: Değerli dostlar, Antep'e gidiyoruz. Bahçelerde mor meni verem ettin sen beni. Nasıl verem olmayım? Eller sarıyor seni.
1: Ecem.
0: Diyeceğiz.

0: Ağzına sağlık üstadım.
1: Eyvallah, eyvallah Halil'im. Bu türküyü çok severim.
0: Güzel ama gerçekten.
1: Bizim Mustafa da güzel okumuş bunu, Yıldız Doğan.
0: Eyvallah.
1: Güzel okuyor. Bunu ne zaman okusam Mustafa aklıma geliyor.
0: Yapana, yaptırana, okuyana.
1: Evet, evet, evet, evet. Çok güzel okumuş böyle. Oh, rüzgar gibi geçiyor.
0: Yani böyle biraz daha, bu tarz daha güzel oluyor böyle.
1: Ağırca mı?
0: Ilgıt ılgıt, ılgıt, ılgıt. Yavaş yavaş, yani tabii. Kavga etmeden böyle çok doğru. Hoşuma gidiyor.
1: Tabii.
0: Evet.
1: Ya müzik zaten yüreği toplatabiliyor musun?
0: Dokunuyorsa değil mi?
1: Oynatabiliyor musun? Odur müzik yani, yoksa...
0: Kendin hissedip, abi, kendin yanıp karşıdakini yandırabiliyorsun.
1: Aynen, ama bunu sen iyi yapıyorsun.
0: Canım benim.
1: Bunu sen iyi yapıyorsun.
0: Estağfurullah.
1: Yürek kımıldatmayı çok iyi yapıyorsun Halil'im. Estağfurullah.
0: Gayret ediyoruz.
1: Suyunu bir yudumla bakalım, bize ne söyleyeceksin?
0: Efendim, Karaköprü narlıktır.
1: Vay vay vay.
0: Gözellik bir varlıktır. Şal aba giyinenler sevdiğine sadıktır.
1: Buyurun.

0: Sağ ol Ali'cim.
1: Abim, teşekkür ederim.
2: Şöyle bir potpourri var ya, bir şeyler yaptık.
1: Bir Urfa'ya gittik.
2: Önce
1: Karaköprü'ye, oradan mektebe gittik.
2: Evet. Mektebin bacalarına. Nerede?
1: Urfa'nın Karaköprü, Urfa'nın kuzey bölgesinde.
2: Kuzey bölgesi.
1: Son zamanda şu İstanbul'un Beylikdüzü gibi yeni
2: gelişti.
1: Çok gelişti.
2: Yani merkeze yakın.
1: Merkeze yakın. Anladım. Ama çok kalabalıklaştı.
2: Anladım. Köprü mü var orada, Karaköprü?
1: Aslında bir Karaköprü vardı ama
2: yıkılmış
1: tabii şu anda
2: mı?
1: Duruyor sanıyorum.
2: Öyle mi?
1: Evet, duruyor bence ama kayboldu yani onu.
2: Bilsinler diye söylüyorum.
1: Bizler bir Akbiyar Karaköprü hemen karşısındadır.
2: He.
1: Karaköprü'dür. Karadaş'tan yapılma bir köprüydü. Ben girdim oradan. Onun altında suya girdim.
2: Diyarbakır taşları da karadır böyle.
1: Ya.
2: Cami
1: zaten falan. Diyarbakır tarafına düşer ya bizim.
2: Değil mi? İşte orada demek ki öyle bir cevher var orada.
1: Oranın bir de narı meşhurdur Karaköprü'nün.
2: Anladım.
1: Buradan hem oradaki dostlara
2: Selam gönderelim.
1: Bütün Urfa'ya.
2: Evet.
1: Saygı, selam
2: dostlar,
1: gönderelim.
2: Dostlar, gidiyoruz. Devam ediyoruz. Urfa, Orta Anadolu. Şimdi de değerli, Allah rahmet eylesin, Ozan Arif'ten bir eser okuyacağız. Üç kardeştik bir zamanlar, üç kardeş. O toprakta, sen zindanda, ben sürgün.
1: Eyvallah.
2: Aklımıza gelir miydi hiç kardeş? O toprakta, sen zindanda, ben sürgün.

0: Allah babana rahmet. Canına sağlık abi.
1: Ozan Arif Şirin'e Allah'tan rahmetler diliyoruz.
0: Öyle olsun inşallah.
1: Bunun inşallah ileriki programlarda Gönül isimli bir şiiri var. Yeter Gönül, Yeter Senden çekti. Onu da okuyacağız inşallah.
0: Ne güzel.
1: Evet. Halil'im.
0: Canım abi.
1: Harput, Bayburt, Kerkük, Urfa.
0: Urfa, Kerkük, Harput.
1: Evet, Bayburt da vardı. Bayburt. Rahmetli Kabaklı Hoca. Evet. Bayburt'u da katardı işin içine. Kültür hemen hemen aynıdır. Bu şehirler arasında çok güzel bir uyum da vardır. Hem folklorik olarak hem diğer yönlerden.
0: Hem gastronomi.
1: Hatta Azerbaycan'da gastronomi de aynen. Azerbaycan'da birisini gördüm. Urfalı bizim Metin'e benziyordu, tamam mı? Şeki lokantası vardı orada. Şeki şehri vardır. Biz yemek yiyoruz ama hep gözüm onda. Gittim adama ufaktan dedim ki siz nerelisiniz dedim. Bakü'de. Nereden gelmişsiniz Bakü'ye? Dedi ki Urfa'dan gelmiş. Bak samimi söylüyorum.
0: Evet.
1: Urfalıların bir tipik bir şeyleri
0: halları var.
1: Halları vardır. gerek deri olarak, yani anlarsın Urfalı'nın hanedanından olduğunu.
0: Seslerinin çıkan mahreçler falan.
1: Vallahi yanılmadım.
0: Doğru.
1: Şaşırdım. Geldim masada söyledim. Bravo sana dediler. Hadi buyurun ne okuyacağız Halil'im? Ne diyeceksin?
0: Evet. Abi şimdi Kel Hamza'dan alınan bir uzun hava var.
1: Anladım.
0: Turgut kardeşim eşliğiyle.
1: Yol gösterecek, iştirak edecek.
0: Bize. Aslında Yaşar Nezihe Hanım'ın bir şiiri bu. Esat abim, Nezihe Hanım çok böyle acılı bir hayatı var. Sanıyorum iki evladını kaybetmiş. Evlilikler yapmış, evliliklerinden hayır görmemiş.
1: Anladım.
0: Yani o çocuklarını da bakımsızlıktan, yoksulluktan kaybetmiş.
1: Eyvah.
0: Kendi perişan bir vaziyette.
1: Urfalılar da tabii ciger olduğu için.
0: Onun da çok güzel bir sözü var, bir beyti var kendisine ait. Çok hoş ama. Diyor ki, zevk almadım dünyanın baharından, yazından. Kara baktım utansın saçımın beyazından.
1: Of of of of of of.
0: Şimdi bu şiirler Urfa'da akis bulmuş.
1: Dolaşıyor.
0: Hiç Urfa'ya gelmemiş aslında.
1: Allah Allah.
0: Kale Hafız Efendi Urfa İstanbul'da askerken onu ziyaretine götürmüşler. Çok memnun olmuş orada okunması.
1: Hadi o gene Nezihe'nin.
0: Bu evet, Bevütün Nederin diye başlar aslında ama biz Aşkın Nederin yareler açtı diye.
1: Eyvallah.
0: Bir hava okumaya çalışacağız.

0: Nurol.
1: Canım.
0: Canım Halil'im.
1: Eline ya, sağlık kardeşim.
0: Ya ya ya.
1: Nefesinize sağlık gençler.
0: Bu ne güzel, bu ne güzel ses, bu ne güzel yumuşak. Bu ne güzel
1: abi,
0: okumaktır.
1: Bu sizin güzelliğinizden.
0: Ya estağfurullah kardeşim.
1: Geliyor. Yani bu ortam hakikaten hem dediğim gibi sizin gibi bir ustanın onu olmak bize onur veriyor. Birbirinden kıymetli arkadaşlarımızla o kadar burada şey bir ortam var ki böyle.
0: Eyvallah.
1: Dostane, samimi bir ortam sardı bizi. Ve güzel şeyler oldu.
0: Türkülerin olduğu yer her zaman, her zaman sıcaktır Halil'im.
1: Evet.
0: Sen geldin daha da sıcak oldu.
1: Canım.
0: Urfa'dan esinti getiriyorsun bize.
1: Daha kokusu, çok güzel, kokusu çok üzerinde güzel. Urfa'nın doğru.
0: Bir sen Urfalısın, ben Elazizliyim, Harputluyum.
1: Başımı tacısın.
0: Harput'un bayrak seslerinden biri, sen bilirsin onu. Enver Demirbağ.
1: Enver Usta, evet.
0: Rahmetli.
1: Paşa Demirbağ.
0: Evet, o Paşa abiyi de kaybettik. Paşa Demirbağ, Enver Demirbağ iki kardeşlerdi. Bunlar Elazığ'ın mahalli musikisine damga vurup geçip gidenlerdendir.
1: Hafız Osman efendim,
0: Hafız Osman onların hocasıdır.
1: Evet.
0: Şimdi okuyacağımız türküyü yazan arkadaşım da benim yaşlarda, o da Hakk'ın rahmetine kavuştu. Olur, Suat Yumatepe. Bir şiir yazmıştı Enver abi ya, o hasta yatağındayken. Onu besteledim. Şimdi müsaade ederse onu okumaya çalışacağız.
1: Zevkli.
0: Duydum ki hastalanıp yataklara düşmüşsün. Tebriz'i güller gibi dalında üşümüşsün. Arayıp da sormadım diye bana küsmüşsün. Otur gaya başına, vur cümbüşün teline, kerem et, türkü söyle. Üzülme Enver abi.
1: Canım.
0: Diyeceğiz. Böyle canım. Enver abiyi de böyle bir türküde yaşatalım
1: çok,
0: istedim.
1: Çok güzel.
0: Çünkü çok değerli bir sesti ki Elazığlılar, Elazığlı sanatçılar onun gibi okuyorsa eğer tatmin olabiliyorlar.
1: PR'ın gözüdür.
0: Ha tabii, evet.

0: Onlar bin rahmet olsun. Senin de gönlüne sağlık.
1: Eyvallah. Harika. Beğendin mi Halil?
0: Harika. Beğenilmeyecek gibi ben.
1: Halil'im, canım
0: ciğerim. Şimdi bizim orada hoyrat geleneğinde tek hoyrat okunmaz Esat abi. Bir de okuyunca karşıdan da bir hoyrat gelir.
1: Gelir.
0: Özellikle dağ yatılarında birbirini görmeden gece mesela. Hı hı. Bir asılır bir hoyrat okur. Çütü karşıdan gelir.
1: O da oradan gelir. Ekosu.
0: Evet.
1: Yankısı.
0: Evet, evet.
1: Şimdi tahmin ediyorum bir ufak bir şey geliyor. Ufak derken gazellerden.
0: Evet, evet.
1: Değil mi Halil'im?
0: Bir Navruz gazel icra etmeye çalışacağız.
1: E hadi bakalım.
0: Bedi amca rahmetliğinden neşet etmiş. Yani onunla çok bilinen bir gazeldir.
1: Ondan türemiş.
0: Evet. Onu okumaya gayret edelim.
1: Hadi bakalım.

0: geldin, bizlere onur verdin, şeref verdin canım kardeşim.
1: O onur şeref bana.
0: Urfa'dan esintiler getirdin, çok güzel okudun ve çok güzel okuyorsun. Allah
1: sağ ol.
0: Sesine zeval vermesin. Bugün biz sakladık seyirciden de, birazcık da rahatsız, onu da söyleyeyim size. Siz daha Halil'i daha sonraları da görürsünüz artık. Takip edin lütfen.
1: Eyvallah.
0: Bakın ki nemene birisiymiş.
1: İyi geldi burası.
0: İyi mi?
1: Burası iyi geldi.
0: Memnun kaldım.
1: Çok şükür.
0: Peki.
1: Güzel oldu.
0: Peki. Eyvallah. Çok. Biz, sen memnunsan biz de memnun olduk. Peki, veda ediyoruz dostlar. Sayın Sazın Dilinden programının güzel insanları, dinleyenleri. Geldiniz, bizi dinlediniz, açtınız TRT Müziği. Bizi gördünüz. Kaldınız. Urfa türküleri, Elazığ türküleri, Orta Anadolu türküleri getirdik sizlere. Saygılar, sevgiler, hürmetlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Başka bir programda inşallah görüşmek üzere.
1: İnşallah. Herkese saygılar, muhabbetler. Hayırlı günler, hayırlı geceler
0: eyvallah
1: diliyorum.
0: Eyvallah. Evet, şimdi son eseri okuyacağız Halil'ciğim.
1: Evet efendim.
0: Sözler Niyazi Yıldırım Genç Osmanoğlu, destan şairi, destanların burcudur Niyazi Hocam, o hemşerimdir. Rahmetli Rahman'a gitti.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Meydanlar üzerine bir şiiri vardı, destanı. Onu da Azerbaycan melodisidir bu okuyacağımız. Köroğlu solağıdır, Azerbaycan'da Köroğlu solağıdır. Uca uca dağ başında yaz bir yana, kış bir yana, titreşir ağzım içinde, dil bir yana, diş bir yanadır. Orijinali odur. Ama ben bunu meydanlara uyarladım. Bakalım dinleyeceğiz. Ama biliyorsunuz siz. Buyurun dostlar.

0: çok kıymetli hem de çok güzel bir hanımefendi konuğum var. Ömür Gedik, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Melike'ciğim.
2: TRT Müzik benim de ailem. Uzun yıllar burada ben de program yaptım. Burada olmaktan, senin konuğun olmaktan, bu kadar güzel ağırlanmaktan çok mutlu oldum.

0: Alo alo. Muhterem Samiyin, burası İstanbul Telsiz Telefonu. Şimdi akşam neşriyatımıza başlıyoruz.
1: Radyo sestir. Ve bazı sesler maziden gelir.
2: Günaydın sayın dinleyiciler. Burası TRT 1.
1: Bundandır ki Harbiye'deki radyo evinin kapısı en çok geçmişe aralanır. Koridorlarında en çok geçmişin sesleri yankılanır. Geçmişin izleri saklanır.
3: Sağlıklı ve mutlu bir gün dileğiyle TRT 1 ortak yayınımıza başlıyoruz.
1: İşte bu bina, Türkiye'deki radyo yayıncılığına dair nice ilkin, nice telaşın, nice heyecan ve emeğin adresi.
3: 6 kısa haberler. 6-2 beraber ve solo türküler. 6-30 köye haberler. 6-40 günaydın.
1: Ülkemizde radyo yayıncılığı 93 yıllık bir serüven. TRT radyoları ise yarım asra aşkın süredir bu serüvenin önemli bir parçası. İstanbul Radyosu ilk yayınını 6 Mayıs 1927 tarihinde Sirkeci'deki Büyük Postane'den yaptı. 1949 yılından itibaren de Harbiye'de inşa edilen radyo evinden ulaştırdı sesini dinleyicilerine.
3: 11.5 reklamlar, 11.7 radyo tiyatrosu.
1: Çocuk tiyatroları, arkası yarınlar, konserler, röportajlar, haberler. Radyo, türlü programlarıyla her yaş grubunun ilgi odağı oldu günden güne.
3: Sağlıklı ve mutlu bir gün dileğiyle.
1: Radyonun sesleri soba çıtırtılarına ve eş dost sohbet.

0: Derine karıştı. Salonların baş köşesinde radyo, radyodaysa hayaller kurduran, öğreten, eğlendiren nice yapım.
1: Sayın dinleyiciler, şimdi Ezgi Kervan'ı.
0: O radyolardan sesler geliyor.

Şükrü Tuner en büyük klarnet üstadı ve çok beyefendi bir insandı. Beni radyo evinde tanıdıktan sonra kendi şarkılarını geçmek ve ilk plağımı okutmak üzere teklifte bulundu. 1950 yılında Bir Muhabbet Kuşu isimli besteyi Sahibinin Sesi şirketine okudum. Fabrika Yeşilköy'deydi. Beni mektepten alıp götürdüler. Çok enteresandır, belki ilk anlatıyorum. O zaman tayyare sesi bir yandan, tren sesi bir yandan, fabrika öyle bir yerde ki ikisinin arasında tam şarkıyı okuyorsunuz, başarılı bitiyor, finalin son hecesinde ya tren geçiyor ya tayyare iniyor. Hadi başla. Buna rağmen çok heyecanlıydım.

Beni radyo imtihanlarına götüren değerli sanatçı Suzan Güven Hanım'dır. Şöyle ki, Bursa'ya konsere gelmişlerdi. Çelik Palas'ta bir yemek verdi benim ailem onlara. Ve ben orada Suzan Hanım'a yeni bir beste yaptım efendim. Acaba nasıl bulursunuz dedim. Daha radyoda değilim. Zehretme hayatı bana cananım. Elemlerle doldu benim her anım. Kederinle yanıp sönse de canım. İnan ki ben sana yine hayranım. Dikkat buyurduysanız Zeki çıkıyor baş harfleri. Demek kendi kendime akrostiş yazan belki de ilk güftekar. Bunu Acem Kürdi makamında bestelemiştim. Çok beğendiler. Notasını istediler. Bir hafta sonra bir telgraf. İşte şu gün şu saatte dinleyiniz. Ve spiker Bursalı Zeki Müren'in Acem Kürdi bestesi diye anons ettiği zaman, o gün ben Bursa sokaklarından uçarak, yürüyerek değil, bulutlar üstünde sanki kanatlanmış gibi yürüyordum. Sanki herkes dinlemiş gibi tebrik etsinler diye bekliyordum ve çoğu da tebrik etti. Güzel.

akademinin son sınıfındaydım. Tütün tüccarı İhsan Doruk Bey, değerli sanatçımız rahmetli Cahide Sonku'nun eşiydi. Bir gün Bursa'da yine babamla ve akrabalarımla konuşurken bir film, müzikal film çevirmeye karar verdiklerini, acaba

benim başrol oynamam kabil mi değil mi diye danıştılar. Düşününüz, son sınıftayım, imtihanlarım var ve iyi bir talebeyim. Birincilikle diploma almaya niyetliyim ve kararlıyım. Nitekim aldım. 8 ayda beklenen şarkı çevrildi. Bu aksamalardan dolayı değil, titizlikten dolayı. Bursa'dan yine aile dostumuz olan Sayın Sadık Şendil abimiz ilk senaryosunu bana yazdı. Beklenen şarkı filmi çok titizlikle çevrildiği için 8 ayda bitti. Ertesi gün imtihanlarım olduğu zaman gece sahnelerini sabaha kadar çevirir, oradan hiç uyumadan akademiye giderdi. Bu da bir fedakarlıktır. Çünkü ben bunu maddiyat için yapmadım. Her yıl bir film çevirdim. 18 senede 18 filmim var. Bir de ilk filmimde dublajımı kendim yaptığım için benim için övünme vesilesi olduğunu belirtmek isterim bu olayın. İlk ve son filmime kadar kendimi kendim konuştum.

0: 1955 senesinin 26 Mayıs günü Küçük Çiftlik Parkı'nda ilk sahneye çıktığım gece beyaz bir frak, mavi bir smoking ve bir de bordo renkli bir kostüm giymiştim. Bordo renkli kostüm adeta dedikodulara yol açtı. Bir erkek sanatçı yalnız siyah giymeliymiş diye. Bakıyorum, saz heyeti günlük kıyafetli. Lacivert pabuç, kırmızı çorap, çizgili pantolon, mor ceket, yaka açık, kravat bazılarında var, bazılarında yok. Düşünürdüm, niçin bir forma giymezler? Belki siyah smoking ters gelebilir. Yaz konserleri var, sıcak havalar var. Ama daha hafif, rengi birbirine uyan kostümleri saz heyeti de giymeli diye düşünürdüm. Kendim sahneye çıkmaya karar verdiğim an sazlara rica ettim. Ve Üstad Salahattin Pınar'a rica ettiğim zaman, Salahattin Pınar çok şık giyinen, giyimiyle tanınan çok büyük bir bestecimiz, herkesin malumu. Evladım dedi, yani ben de mi forma giyeceğim? Canım üstadım dedim, yeni çıkıyorum. Siz giymezseniz öbürlerini hiç razı edemeyiz. Ben size yaz günü siyah smoking rica etmiyorum. Gözlerime baktı, alnımdan öptü, peki dedi. Ve o yaz dinleyici hem beni yenilikler içinde kıyafet olarak hem de saz heyetini aynı örnek giyinmiş kostümlerle gördüler.
1: Ellere kanıp da gitmez sevgilim. Hayat bu gün gelir, harcarlar

sahnede gözlere de hitap etmek için kulaklarla beraber kostümlerimde bazı yenilikler yaptım. Bunları da alıştıra alıştıra yaptım. Önce mavi bir frak giydim, siyah yerine. Bir sezon geçti, o mavi frağın yalnız yakalarına payet işlettim. Başka bir sezon geçti, bir pelerin düşündüm. Eğer ön masalardan birinde müstehzi bir bakış sesseydim veya alkışımda biraz eksilme hissetseydim, hemen simsiyah smokine dönecek kadar, Allah'a şükür, düşüncem, aklım yeterliydi. Halk bunu yenilik olarak kabul ettiği için ve alkışlarda eksilme yerine artma olduğu için ben cesaretle devam ettim. Çeşitli motifli yakalar, onların hepsi durur. Bir gün sergilemek istiyorum inşallah. Çünkü hepsinin astarları terimle çürüdü. O da benim için bir hatıradır. Her şeyin bir yeri vardır. Pijamayla baloya gidilmez, smokinle de yatağa yatılmaz.

0: Bunlarla yaşıyorum.
1: Bu kocaman İstanbul'un göbeğinde tek başına hayatını sürdüren bir sanatçıyım. Ve ne yazık ki itiraf etmek zorundayım madem şu anda her şeyi doğru konuşuyoruz. Akıl danışacak dostum da olmadı. Bu bakımdan kendimi hala evimdeki can yoldaşlarım da dahil yalnız hissederim.
0: Kimsesizlerin kimsesizliğim, kimsesizim. Yalnızların yalnızıyım, yalnızım. Dertlilerin dertlisiyim, dertliyim. Aşıkların aşkıyım, aşıkım. İsmim Mesut, göbek adım Bahtiyar.
1: Efendim, bu programda böyle bildiniz bana siz, bu konuşma fırsatını Mesut verdiğiniz Bahtiyar için önce sizlere ve de beni yaratıp yaşatan tüm dinleyicilerime her zaman olduğu gibi en güzel dileklerimi, en engin sevgilerimi, en derin saygılarımı sunuyorum. Lütfen kabul buyursunlar. Onlar için yaşadım, onlar için yaşamaktayım ve onlar için yaşamaya gayret edeceğim, söz veriyorum.

Zeki Müren. Babaannesi tarafından inşallah başarılı ve zeki bir çocuk olur temennisiyle adı konulan Zeki Müren, 6 Aralık 1931'de Bursa'da doğdu. Küçük yaşlarda müziğe ilgi duymaya başladı. Tamburi İzzet Gerçeker, Udi Kirkor Efendi, Şerif İçli ve Şükrü Tunar gibi isimlerden Türk müziği makamları, usul ve kuramları üzerine dersler aldı. 1 Ocak 1951'de İstanbul Radyosu sanatçılarından Perihan Altındağ Sözeri'nin rahatsızlanması üzerine onun yerine verdiği 45 dakikalık canlı konser müzik kariyerinin dönüm noktası oldu. 24 Eylül 1996'da aramızdan ayrılan Zeki Müren, bir muhabbet kuşundan bir demet yasemene uzanan müzik yolculuğunda güçlü sesiyle Türk sanat müziğinin sanat güneşi olarak hafızalara kazındı.

Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, sevgili konuklar, böylece konserimizin sonuna geldik. Bir başka programda yine birlikte olmak dileğiyle. Saygılar, sevgiler hepinize. Hoşça kalın.

0: yolda. Çayır çimen geze geze o. Çayır çimen geze geze o. Oldum ben bir geveze kızına meyil ver.
1: Zamane bu akşam TRT Müzik'te.

ellerimden yere, oradan tahta başa. Saatler çalışır izinsiz, hep bir sonraya. Resimler sarı güneşsizlikten, duygular değişir. Aşklar dağılır dört bir yana, kendi yollarına.

uçurtma uçar. Sözlüğümden geri gelmeyecek bir kuş. Yaşanmamış kırıntılar sadece bir düş. Zaman düşer ellerimden yere, oradan tahta boşa. Saatler çalışır izinsiz hep bir sonraya.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

0: Hoş geldin Polat.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Polat Akarçay bugün bizimle. Benim kardeşim, dostum, arkadaşım.
1: Çok teşekkür
0: Niye?
1: ederim.
0: Çünkü aynı okuldan mezunuz.
1: Evet.
0: İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı
1: Konservatuvar tabii.
0: Çalgı bölümünde. Ben mezun olduğumda sen
1: Biz
0: başlamıştın.
1: başladık hocam ortaokul bölümünden. 96 yılında ortaokul kısmından konservatuvarımızın açmış olduğu yetenek sınavlarıyla öğrenim görmeye hak kazandık. Ondan sonra müzik yolculuğumuz yaklaşık 30 yıla aşkındır devam etmekte. Bugün sizlerin kıymetli davetiyle kıymetli izleyicilerin huzurlarındayız.
0: Çok
1: Güzel.
0: sağ ol, ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ederim hocam.
0: Bir eserle başladık. Beni. Çok özel fotoğraflar eşliğinde. Sen de sazınla bize eşlik ettin. Şimdi senden ne dinleyeceğiz? Sıra sende.
1: Ben de

0: Yazımı kışa çevirdiğin, bak gözümde yaşanıyla diyelim bakalım neler çıkacak ortaya
1: Çok
0: enstrümanımızda.
1: güzel olacağına eminim. Sen bir solist olarak bu eseri seslendireceksin. Bizler de sana eşlik etmeye çalışacağız. Peki,
0: Büyük
1: dinliyoruz.
0: keyifle.

0: Eline, yüreğine, nefesine sağlık.
1: Çok teşekkür
0: Polat,
1: ediyorum
0: harikaydı.
1: hocam. Çok sağ olun.
0: Sen şimdi geleneksellikten geliyorsun. Niye konservatuvarda işte halk müziği dersleri ve Anadolu müziğini çok iyi eğitimle aldın. Çok değerli, birbirinden değerli hocalardan.
1: Evet.
0: Kendine has bir tarzın oluştu, tarzın
1: Oluştu.
0: var.
1: Doğru.
0: Hayranların da seni böyle seviyor.
1: Evet. Çok doğru hocam.
0: Nasıl ifade edersin kendini?
1: Şöyle ki çok kıymetli büyüklerim, enstrümanda icralarını örnek aldığım kıymetli hocalarımın bana her zaman tavsiyeleri olmuştu. Polatçığım, bu enstrümanda öyle bir şey yap ki seni duyan bunu Polat çalmış dedirtebilirsin. Kendine has bir tas geliştirmen gerekiyor. Yani iyi bir yoldasın. Günde ortalama 8 saat, 6 saat aralıklarında ortaokul yıllarında enstrümanında çalışıyordum o yıllarda. Bu anlamda enstrümanda rol model aldım. Çok kıymetli büyüğüm Ercan Örmak abim, Eyüp Amiş abim. Bu anlamda çok yolumuza ışık oldular. Keza yine Dilsiz Kaval'da yola ilk çıktığım Haydar Taneverdi hocam
0: Aa, hepsine
1: ve
0: buradan
1: selam olsun.
0: saygılarımı,
1: Sinan Çelik
0: selamlarımı
1: hocam
0: yolluyorum.
1: ellerinden öperim her iki hocalarının da. Çok büyük bana yolumuza ışık oldular. Kendilerine sağlık, uzun ömür, afiyet diliyorum. O Eyüp abinin bana çok kıymetli bir sözü oldu. Ondan bu yana ney, klarnet, kaval enstrümanlarının icra şekillerinden kendime münhasır bir tarz geliştirdi ve bugün ortaya bu çıktı.
0: Harika.
1: Böyle bir dinleyen portföy oluştu.
0: Nefesine sağlık.
1: Teşekkür
0: Sohbetimize
1: ederim.
0: devam edeceğiz
1: Evet.
0: ama bir türküyle devam edelim.
1: Evet.
0: Sen bu sefer ben çalıp okuyayım ama sen de bize
1: Memnuniyetle.
0: eşlik et arkadaşlarımızla
1: Memnuniyetle hocam.
0: beraber. Peki, dinliyoruz.

0: Çok keyifli oldu Polat.
1: Ben teşekkür ederim
0: Nefesine
1: hocam.
0: sağlık. Arkadaşlar ellerinize
1: Kıymetli
0: sağlık.
1: eşliklerinize,
0: Çok
1: üstadlarımıza.
0: değerli müzisyenlerle beraber çalışıyoruz. Hepsi
1: Fevkalade.
0: arkadaşların
1: Hepsi
0: seninle.
1: evet benim
0: Piyanoda Ozan
1: arkadaşlarım.
0: Sarıboğa, Cello'da Murat Süngü,
1: Çok
0: Kontrbass'ta
1: kıymetliler.
0: Sertaç Çiğdem, Ney'de Eyüp Can Açıkbazu
1: Benim kıymetli kardeşim.
0: ve ritimde Barış Cem
1: Süper.
0: Songur bizimle beraber.
1: Evet.
0: Keyifli oldu.
1: Çok keyifliydi hocam. Ellerine, emeklerine sağlık tekrardan üstadlarımın.
0: Şimdi bu eserde bize Kavalın'la eşlik ettin.
1: Evet.
0: Yani okulda eğitim

0: aldın. Ve Anadolu müziğini bize tam hissettirdin.
1: Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim hocam. Çok
0: Şimdi
1: keyifliydi.
0: seninle devam edelim. Bize ne seslendireceksin?
1: Hocam.
0: Hatta ben sesini duymak istiyorum. Aslında sen çok güzel de şarkı türkü de okuyorsun.
1: Teşekkür ediyorum hocam. Yani bu yanımızda da geç de olsa biraz farkına vardık. Ve enstrüman icramıza değer verenlerin haricinde bu yanımız da beğenildi, sevildi.
0: Evet.
1: Naçizane elimizden
0: Dinleyelim. Ne
1: geldiğince
0: seslendireceksin?
1: seslenme gayret ediyoruz. Benim kurbanlarım çok evvel
0: Oo.
1: oldu. Davut Sulari'nin efsane eserlerinden büyük
0: Tamam.
1: üstad. Bakalım ne çıkacak.
0: Ozanımıza saygıyla, hürmetle ben de sana eşlik etmeye çalışayım.
1: Teşekkür ederim
0: Peki,
1: hocam.
0: dinliyoruz.

0: Ağzına sağlık, nefesine sağlık Polat.
1: Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun.
0: Sen tabii sazınla usta olduğun için okuma yorumun da ona benzemiş. O tarzı ve çalıştığın birçok insan var. Albüm kayıtlarına çok gidiyorsun.
1: Evet.
0: Konserlerin oluyor. Tabii
1: Hı-hı.
0: evde de müzik.
1: Tabii.
0: Eşin de sanatçı, devlet
1: Eşim de.
0: sanatçısı
1: Doğru.
0: Neşe Demir.
1: Sevgili Neşe
0: Ona da
1: Demir,
0: buradan
1: eşime de
0: sevgilerimizi yolluyorum.
1: selam olsun.
0: Sen beni okuyunca ben de etkilendim.
1: Teşekkür ederim
0: Başka
1: hocam.
0: yerlere gittim.
1: Hı-hı.
0: Bir Ahmet Kaya şarkısı çalalım beraber, söyleyelim mi?
1: Büyük bir keyifle hocam.
0: Peki, bir
1: Büyük
0: Ahmet
1: üstünlük
0: Kaya
1: olur. Şahane
0: şarkısı
1: olsun.
0: çalıyoruz.

0: Hocam ağzınıza sağlık. Çok
1: Aha.
0: keyifliydi. Ruhunuza, gönlünüze sağlık.
1: Sağ ol Polatcığım.
0: Bizi o güzel yıllara, benim için çok kıymetli bir andı. Ağzınıza sağlık. Böyle güzel eserleri sizin yolunuzdan dilemek büyük bir keyif.
1: Ben de kendime yakıştırdığım hani şarkıları ya da türküleri okuyorum. Aslında senin gibi biz de sazımızla hep ön plandaydık ama baksın ben de okuyabiliyorum, okuyorum.
0: Fevkalade hocam.
1: Birçok
0: Hep okuyun
1: albümler
0: lütfen.
1: yaptı, single'lar yaptık. Ama sen tabii Neşe'de olduğu için evde onunla kendi, o da
0: Evet.
1: halk müziği kültüründen geliyor.
0: Doğru hocam. Hatta sağ olsun beni okuyuculuk anlamında yani solistlik anlamında sevgili eşim çok cesaretlendirdi. Gerek vokal koçluğundan gerek şan tekniklerine kadar. Sağ
1: Harika.
0: olsun ben de bu anlamdaki şey çok kıymetli.
1: Benim için de öyle.
0: Biliyorum.
1: Benim
0: Evet.
1: eşim de konservatuvarda şan eğitmeni Seda Düzyol. Seda da bana hani yön veriyor okumam konusunda. Şanslıyız.
0: Evet hocam.
1: Polatçım, programımızın sonuna geldik.
0: Hocam ne çabuk nasıl geçti anlayamadık vallahi. Çok keyifliydi.
1: Valla seninle olmak beni mutlu etti.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam.
1: Çocukluk yıllarından beri tanıdığım, özellikle de seni Özgür Kelleci ile tanıdım.
0: Evet
1: Benim
0: benim
1: özel
0: çok kıymetli
1: öğrencim
0: arkadaşım.
1: Özgür. O tanıştırdı seni
0: Evet.
1: bana ve
0: Evet hocam.
1: o da zamandan beri bugünlere kadar geldik.
0: Çok çok güzel, çok kıymetli.
1: Ağırladığım için, burada olduğun için çok teşekkür
0: Ben
1: ederim.
0: teşekkür ederim hocam kıymetli davetiniz için. Burada sizlerle aynı güzel ezgilerde kıymetli müzikseverlerle buluşmak benim için çok çok özeldi. Kıymetli üstadlarıma da kıymetli eşlikler için teşekkür ediyorum kendilerine.
1: Biz de
0: Evet,
1: sana
0: çok
1: teşekkür
0: sağ olun.
1: ediyoruz. O zaman hareketli bir eserle
0: Evet.
1: yine enstrümantal çalalım. Sen bizim solistimiz ol. Bir Neşet Ertaş
0: Teşekkür ederim hocam.
1: türküsüyle programımızı noktalayalım.
0: Evet.

Albüm yayınlamıştık biliyorsunuz. Berlin'e özdeş hale gelmiş benim en popüler türkülerimi, şarkılarımı yaygınlaşan onlarla bir bölüm yapmıştık. Şimdi yine benimle yaygınlaşan, sevilen bir repertuar çalacağız size.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş

0: Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Semavi Hisler programındasınız. Bugünkü Semavi Hisler programı çok özel ve de güzel olacak. Çünkü bugünkü konuğum çok kıymetli Erkan Mutlu. Hoş geldiniz
1: hoş
0: hocam.
1: Hoş bulduk Furkan'cığım.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Teşekkür ediyorum, çok şükür sizler de iyisiniz.
0: Hamdolsun, iyiyiz. Sizin gelmenizle sizin sesinizi duymakla daha iyi olduk.
1: Estağfurullah.
0: Ağzınıza sağlık, gönlünüze sağlık. Hocam, insanın ruhu üşür mü? Çok direkt girdim ama gönlümden geçtiği gibi sormak istedim.
1: Üşür herhalde, mecazi anlamda kastettiyseniz.
0: Bunu giderecek bir şey var mıdır hocam?
1: Yani ruh sıkılır aslında. En ızdırabı herhalde öyledir. Yani ruh hakkında kendi ruhumuzdan
0: tabii, aynen öyle.
1: Hareket etmeye çalışırsak. Ben son zamanlarda şöyle bir şey kendi iç dünyamda fark ediyorum. Daha doğrusu bir tefekkür gibi, işte kendi kendimizle meşgul diye herkesin yaptığı gibi çoğunun. Şimdi mesela güzel sohbet edildiği ortamlarda, hani güzelden kastımız ne? Hakikat.
0: Eyvallah.
1: Her şeyin sahibi olan Allah'ımız, Allah'ımızdan, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan. Bu manalardan sohbet ya da müsbet manalarda böyle bir sohbet meclisi, aile sohbeti olur, bayram ziyareti vesaire vesaire, ya da sokakta tanıştığınız biriyle bir kafede, konu oraya gelir.
0: Eyvallah.
1: Öyle durumlarda ben hep olmasa da çoğunlukla şu testi yapıyorum kendimle beraber. Diyorum ki mesela şu anda böyle tatlı şeyler, hakikat güzel şeyler konuşuyoruz. Hepimizin ruhu zannediyorum, hatta eminim ki diyorum, buradan pek ayrılmak istemiyoruz diyorum. Yani ruh bundan hoşlanıyor.
0: Evet.
1: Bunun tam tersinde de ruh daralıyor. Bir gidelim bir an önce. Tabii bilmiyoruz ruh mahiyetini ama cesede herhalde çok yaptırımı yok. Yani orada sıkılıyor garibim.
0: Aynen.
1: Git diyor, ya çık buradan. Bir de öyle bir mekana giriyoruz. Evet. Ruhum daraldı, bu kelimeler
0: kesinlikle,
1: çok yaşadığımız
0: kesinlikle
1: şeyler. Dolayısıyla bu çok önemli bir şey. Ruhun beslenmesi, yani onun üşümemesi demek,
0: evet,
1: hakikatle ilgili güzel şeylerden konuşmak.
0: Bu soruyu şunun için sordum. Siz eseri icra ederken şunu hissettim. Ruhum ısındı benim.
1: Canım.
0: Siz okurken benim ruhum ısındı. Dolayısıyla zıttından yola çıkarak bunu da
1: ne güzel düşündün. Ne güzel düşündün. Furkan'cığım, ben şöyle söyleyeyim. Bir acizane, tabii biz bilgimiz son derece cehalet durumumuz var. Fakat şöyle bir şey söyleyeyim. Yıllarca tabii büyük değerli hocalarımızla programlar yapmak nasip oldu. Hep onları böyle canı gönülden hala da dinlemeye çalışıyorum. Sizin programınız olsun böyle hocalarımız. Onları dinlerken böyle can kulağıyla dinleyip istifade etmeye çalışıyorum. Televizyon programlarında da öyle yapmaya çalışmaz. Canlı yayın diye, şu diye, bu diye falan böyle hakikaten. Çünkü hakikat şeyler.
0: Kesinlikle.
1: Yayında da olsa, yayın dışı da olsa bunlar. Şimdi bunları konuşmak bir hayat tarzı aslında ya.
0: Şahanesiz.
1: Yani ama şunu söyleyeyim, ruhum ısındı dedin ya okurken ilahileri.
0: Eyvallah.
1: Bir de şöyle bir bilgi var, hakikat var. İki kişi, belki mealdir bu, hocalarımız biliyordur. İki kişi bir araya gelse de böyle Rablerinden, hakikatlerden, sen de biliyorsundur.
0: Eyvallah.
1: Aslında babacığın.
0: Eyvallah.
1: Sevgili böyle selam olsun bu vesileyle. Böyle iki kişi bu hakikatlerden sohbet ettiği zaman Cenab-ı Hak o mekana sekinet meleklerini,
0: eyvallah,
1: sükunet güzel gönderir diye rivayet olunur ya da ayettir mealen.
0: Eyvallah.
1: O Allah'ın takdiri ve lütfu ilahisi olsa gerek.
0: Kesinlikle,
1: lütfu olsa gerek. Ben onu hayatımda aslında defalarca onu hissettim. O hissettiğin şeyin

0: Buna ancak elhamdülillah denir. Başka bir şey
1: Şahanesiniz.
0: demem. Allah daim etsin diyelim ya.
1: İnşallah.
0: Bizi bize bırakmasın inşallah.
1: Amin.
0: Çünkü
1: Değil mi?
0: ilahilerin sözleri zaten yani kelime-i şehadet. Rabbimizi
1: Ya.
0: anıyoruz, Resulünü anıyoruz. Sözler çok önemli ilahilerden.
1: Şimdi hocam bir eser daha yapalım.
0: Memnuniyetle inşallah.
1: İzniniz olursa eğer.
0: Estağfurullah, estağfurullah.
1: Bir eser hazırladık Hüseyin'in makamında. Onu enstrümantal olarak böyle
0: Harika.
1: yapalım.
0: Çok güzel olur.
1: Müsaadeniz olur mu?
0: Estağfurullah. Ne demek?
1: Eyvallah.
0: Ne demek?
1: Var olun.
0: Zevkle dinliyorum.
1: Var olun.
0: Buyursunlar.

0: Eyvallah, çok teşekkür ederim.
1: Gönlünüze sağlık,
0: ellerinize sağlık, kıymetli arkadaşlarım. Hocam, Hüseyini makamında anonim bir beste bu. Alemler nura gark oldu.
1: Evet, çok güzel.
0: Muhammed Doğduğu Gece isimli eser. Çok bilinen, çok güzel, çok naif, çok tatlı bir eser. Aczane icra etmeye gayret ettik.
1: Fevkalade.
0: İnşallah güzel. Beğenmişsinizdir.
1: Estağfurullah, ne demek. Çok güzel. Hatta dinlerken şey hissettim. Gerçekten o kadar hızlı bir çağda yaşıyoruz, evet, ki. Yani insanlık hakikaten çok hızlı. Her tarafa dağılmış durumdayız.
0: Aynen öyle.
1: Hepimizin sükunete ihtiyacı var. Yani şu musiki olmalı diye düşünüyorum.
0: Eyvallah,
1: herkesin hayatında.
0: Çok çok haklısınız.
1: Rahatlatan,
0: hocam,
1: dinlendiren, insanın kendiyle baş başa bırakan. Da zaten birçok şeyler çoğaldı ya, yani arttı ya zamanımızda.
0: Evet, evet, evet.
1: Hep kesin böyle huzura
0: hayatı
1: ermek
0: çok
1: için.
0: Çok hızlı yaşamaya başladık hocam.
1: İnsanın doğasına aykırı gibi geliyor,
0: evet,
1: bana bu,
0: evet,
1: kadar hız,
0: ve
1: bu kadar dağılmak.
0: Hız daha da hızlanıyor gibi bir hissiyat var bende. Doğru mu düşünüyorum?
1: Tabii yani tabii öyle, çünkü zaten bildirilmiş ya işte yıllar, ay, aylar, hafta, yıl, gün falan. Çünkü çok doluyuz yani.
0: Çok doluyuz. Çok
1: çok

0: kaldıramayacağımız istirahat haddimizi aşmış gibi oluyor. Belki bu mümkün biraz. Çok zor gibi de olsa ben
1: Evet.
0: çünkü dediğim gibi İstanbul gibi 16-20 milyonluk bir şehir ve İstanbul doğumlu biri olmama rağmen bütün gelişimini tabii 60 yıllık
1: Evet.
0: şeyini seyrini aşağı yukarı gelişimini en azından 50 yıl öncesini bir hatırladığım için İstanbul'un gelişimini de yaşadım. Bugünkü hallere
1: Eyvallah.
0: nasıl geldiğini ve bundan sonra böyle sakin daha sakin nispeten az insanın
1: Evet,
0: olduğu
1: evet, evet.
0: daha doğa içerisinde bir yaşama geçince hakikaten bunu ben paylaşmayı da istiyorum, doğru da buluyorum. Hepimizin sessizliğe, sakinliğe
1: Evet.
0: ihtiyacı var.
1: Aynen öyle.
0: Kesinlikle.
1: Ruhun ısınmasıyla bir
0: Bir
1: bağlantı
0: şekilde
1: kuralım.
0: yapın yani. Ruhun ısınması lazım.
1: Evet, aynen öyle.
0: Üşümemesi lazım.
1: Üşümemesi lazım. Hocam,
0: Müzik.
1: Çin Chen Tanrıkor
0: Ya Allah rahmet
1: rahmetlinin,
0: eylesin. Allah
1: Allah
0: rahmet
1: rahmet
0: eylesin.
1: eylesin,
0: Neler çekmişler.
1: çok güzel bir eseri var Hicaz makamında.
0: İnşallah icra etmeye çalışalım.
1: Eyvallah. Sevgili Mustafa, kanunu ile bize taksim ettikten sonra girelim mi?
0: İnşallah. Buyurun.

0: Hocam çok teşekkür ederiz.
1: Ben
0: Ağzına
1: teşekkür ederim.
0: sağlık. Sevgili Mustafa'cığım, senin de ellerine sağlık, gönlüne sağlık. Hocam çok güzel program oldu. Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür
0: Kırmadınız,
1: ediyorum.
0: geldiniz, bizi
1: Estağfurullah.
0: mest ettiniz.
1: Estağfurullah.
0: Varlığınız baki olsun.
1: Hep birlikte düşünelim.
0: Finale geldik artık
1: Sona
0: hocam.
1: doğru geliyoruz.
0: Artık son eserimizle veda edeceğiz izleyicilerimize. Ben tekrardan teşekkür ederken son cümlelerinizi de programla alakalı son
1: Teşekkür
0: cümlelerinizi rica
1: ediyorum.
0: edeceğim.
1: Bizi seyreden bütün seyircilerimize sevgilerimi
0: Eyvallah.
1: iletiyorum, saygılarımı iletiyorum. Ülkemize, memleketimize sıhhat, afiyet diliyorum. Bütün insanlığa iyi insan olmaya çalışalım diyorum.
0: Eyvallah. Çok
1: Teşekkür
0: teşekkür
1: ediyorum tekrar.
0: ederiz. Kıymetli dostlar, bugün Erkan Mutlu ile birlikteydik. Çok güzel bir program oldu. Umuyor ve diliyoruz ki haftaya yine birlikte olalım. Esenlikler diliyoruz.

0: Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyor. Müziğin Kanunu'na hoş geldin diyor ve konuğumuzun hemen yanında geçiyorum.
1: Sevgili Barbaros, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
3: Var mı senden bir tane daha var mı? Bana senin gibi bakar.
2: Yaptığınız müzik, yaptığınız yol, izlediğiniz yol sizi mutlaka tanımlar müzikte. Onun için de attığım adımlara çok dikkat etmeye çalışıyorum.

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
1: ...19-25 Eylül arasında Bim'de efsane baldo pirinç 199 lira yerine 189 lira. Fıçı kornişon turşusu 84 lira 50 kuruş yerine 76 lira. Bim, bim,
2: bim, kalbimle benim, bim, bim. Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

0: Eyvallah. Teşekkür ederiz.
1: Ağzınıza sağlık.
0: Teşekkür ederiz.
1: Gönlünüze sağlık tüm orkestranın ve değerli kardeşim Sürünoğlu, ağzına sağlık.
0: Eyvallah. Efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz zamaneye.
1: Hoş geldiniz efendim.
0: Şimdi Uğur, hemen hız kesmeden devam
1: edelim
0: mi?
1: Güzel konuklarımız var ama konukları tanıtmadan önce ben de hemen bir türkü okuyayım. Afyon Karahisar'a gidelim. Şöyle Dinar'ın çöl ovasına gidelim. O bölgede çok yaygın olan kerem havalarından bir tanesi. Yağmur yağar şıpır şıpır buz gibi eriyorum ben de çürük tuz gibi diyelim efendim.
0: Haydi bakalım.

0: Teşekkürler efendim.
1: Yaşa koca yörük.
0: O güçlü güzel alkışlarınız için. İşte aradığımız zaman ortamı bu. Özlediğimiz zaman ortamı da bu. Ama şimdi uzun süredir aramızda olmayan genç yetenek, büyük üstad Buğra Kutbay. Farkındasınızdır. Zurnayla öyle bir giriş yaptı ki yani söylememe geldi değilik. Kendi zaten zurnayı konuşturuyor. Biz söylemesek de olur. Tabii demiştik Kültür Bakanlığı sanatçısı oldu. Konserleri ne yazık ki bazen çakıştığı için gelemiyor. Kapıya dikilecekler Buğra Kutbay niye yok diye. Ama böyle bir durum var efendim. Kendisi çok gelmek istiyor ama şimdi böyle de bir şey olduğu için değerli yine Kültür Bakanlığı sanatçımız Ömer Altuntaş ara ara
1: ona da selam olsun
0: ona selam olsun. Böyle böyle idare edeceğiz artık. Buğra Kutbay arada gelecek bizlere çalacak. Umarım hep beraber hep birlikte oluruz. Teşekkür ediyoruz evet. Buğra Kutbay'a.
1: Efendim tabii bugün sürprizlerimiz var ve burada bir çiçeğimiz var. Burada da benim üstadım, ustam Erkan Şölen var ve sevgili Eylül Eroğlu. Eylül hoş geldin.
2: Hoş bulduk Umut'cum. Ben zamanenin başından beri aslında aileden sayılırım.
1: Evet. Bas
2: sanatçısı sevgili Özgün Eroğlu benim eşim. Sevgili Umut ve Uğur'u yıllardır takip ediyorum ama sizin aranızda takip ediyordum aslında. Ben de orada oturuyordum, sizlerle izliyordum programı. Bugün burada oturmak nasip oldu. Onun için çok mutlu ve gururluyum. Teşekkür ediyorum öncelikle.
1: Biz teşekkür ederiz. Seni ağırlamak bizim için çok güzel bir duygu. O zaman çok uzatmayalım lafı. Hemen bir türküyle başlayalım
2: tabii
1: mı?
2: Tabii ki.
1: Sen anons etmek ister misin? Hangi türküyle başlıyoruz?
2: Erzurum yöresinden bir türkümüz var. Haydar Telhüner'in bestesi olan Garibim deyip biraz dertlendireceğiz sizi ama daha sonra hep birlikte tekrar neşeleneceğiz. Merak etmeyin.
1: Evet. Uğur hemen derdimizi deşmeye başladı.

0: Bravo.
1: Ağzına sağlık.
2: Sazınıza sözünüze sağlık öncelikle. Teşekkür ederiz. Ellerinizden kıyamasın. Sağ olun.
1: Eylül çok teşekkür ederiz. Avazına sağlık, sesine sağlık. Efendim, şimdi burada bir diğer konuğumuz daha var. Biz bu stüdyoda sevgili ağabeyim Erkan Şölen'le çok saz çaldık beraber.
3: Evet.
1: Bu şerefe nail oldum abi seninle beraber. Burada uzun süre bağlama çalmaktan ve senden çok şey öğrendim. İyi ki varsın, iyi ki geldin. Hoş geldin, sefa getirdin.
3: Hoş geldin abicim. Sevgili Umut, uzun süredir görüşemiyoruz aslında. Evet. Telefonlaşıyoruz ama yüz yüze gelmemiz bugüne nasip oldu.
1: Evet.
3: Seni de özledim işin gerçeği. Bu arada Uğur, Önür kardeşime de çok teşekkür ediyorum.
4: Estağfurullah abi.
3: Beni burada konuk ettiniz. Bugün güzel bir anı olacak benim için.
1: Bizler için de öyle.
3: Çok teşekkür ediyorum.
4: O zaman biz de senin sazını özledik abi. Şöyle sazını da bir çal. Ne söyleyeceksin sen de kendine?
3: Şöyle, sözleri Rüstem Şahin'e ait. Müziği bana ait bir beste.
1: Harika.
3: Söylemeye çalışacağım.
1: Biz de zevkle dinleyeceğiz abi.
3: Gel sevgilim.

0: Nonchalant. Bravo. Abi, vallahi harika bir eser çıkmış ortaya abi. Teşekkür ederiz.
1: Harikasın.
0: Sözüne sağlık.
1: Yüreğin var olsun abi. İlhamın bol bol daha da güçlenerek devam etsin.
2: İnşallah.
1: Evet. Eylül, sen de miyiz?
3: Bendeyiz.
1: Hatta şöyle, şimdi biraz hüzünlendik de biraz
0: neşelenelim.
1: Neşelenelim mi? Bir şeyler yapalım mı? Özgür

0: Ne dersin? Sen hazırsın zaten.
1: Evet, siz böyle bir
0: evde hazırlık yaptınız değil mi? Peki o zaman.
1: Haydi bakalım.
2: Çankırı türküsü var şimdi sırada. Kaynak kişisi Mehmet Demiroğlu. Karanfil ekeceğim diyeceğiz ama sizler de eşlik ederseniz çok seviniriz.
1: Efendim, alkış tutmak, oynamak serbest.

0: Bravo. Sağlık. Teşekkür ederiz.
1: Yeroğlu efendim.
2: Eylül teşekkür ederiz vallahi, güzel oldu, keyiflendik.
0: Her şey sizlerle güzel. Böyle ses sanatçıları varken, ses sanatçıları varken burada çalıp söylemek benim için de çok keyifli.
3: Çok teşekkür ederiz.
2: Süper. Sağ olun. Arkadaşlar ellerinize sağlık. Efendim şimdi sevgili Erkan Şölen'in çok güzel bir eseri var. Sevda nedir bilmeyenin vay haline vay. Bilenler var mı aranızda? Sağ olsun Erkan abi lütfetti. Dedi ki Umut bu eseri seslendirebilirsin demişti bana. Ben de sevgili arkadaşım Ünal Sofoğlu ile beraber bu eseri seslendirmiştik ve gerçekten çok beğenildi ve uzun zaman da geçti üzerinden. Ama bizim için çok kıymetli ve çok şanslı, uğurlu bir eser oldu. Evet. Abi sana bunun için çok çok teşekkür ediyorum.
3: Ben teşekkür ediyorum. Benim eserimi duyurduğun insanlara, dillerine
4: düşürdün.
3: O yüzden çok
2: eyvallah.
3: Ben teşekkür ediyorum.
2: Peki şimdi bu eseri beraber burada çalıp söyleyelim mi? Ne dersin?
3: Olur mu? Çok güzel olur, harika.
2: Eyvallah. Hadi. Haydi bakalım dostlar. Vay haline vay diyelim.

0: Erkan Şölen efendim.
1: Yaşa abi, var ol.
0: Abi bu sazın da üstadısın yani. Sazı da coşturuyorsun, bu sazın da üstadısın diyorum.
2: Eyvallah.
0: Tezenene sağlık.
2: Bu işin sonu yok.
0: Gönlüne sağlık.
2: Teşekkür ediyorum. Gönüllere ulaşabiliyorsak.
0: Eyvallah.
2: Ne mutlu bizim için.
1: Ama Neşet Ertaş abi gönlümüze değdi, bam telimize değdi. Çok teşekkür ederiz. Eline koluna sağlık. Harikaydı.
0: Eyvallah abi. Ağzına sağlık. Yani şöyle bakıldığı zaman Neşet Ertaş bu konuda da bağlamada da çok büyük bir çığır açmış. Bir yol açmış bir insan.
2: Tabii.
0: Sadece yazması, ozanlık geleneğinden gelmesi
2: tabii,
0: değil. Tabii. Sazı da icrası ayrı bir.
2: Tabii. Sazıyla, sesiyle, bestekarlığıyla ve yaşaması ve onu besteleriyle anlatması zaten onun çok özel bir insan olduğunu.
0: Evet. Ne mutlu öyle bir ozana sahip olduğumuz için.
2: Tabii.
0: Gurur duymalıyız efendim.
2: Ne mutlu, ne mutlu bize.
1: Şimdi sırada yine güzel bir eser var. Sevgili Uğur, bir şey mi söyleyecektin?
0: Yok, ben sana baktım. Heh.
1: Şimdi eserden önce ben Eylül'e bir dönmek istiyorum. Şimdi biz senin neler yaptığını biliyoruz ama seyircilerimizin de bilmesi açısından birazcık böyle bahsedebilir misin bize çalışmalarınızla alakalı, bulunduğun tabii, toplulukla ilgili?
3: Tabii ki. Kültür Bakanlığı sanatçısıyım ben. Ankara Türk Dünyası. Müzik ve dans topluluğu sanatçısıyım. Hatta mesai arkadaşım da Uğur'a kendisi. Evet.

0: Geçen yıl başladım göreve. İkinci sezonumu bitirmek üzereyim. Orada ses sanatçısıyım. Aynı zamanda aslında ben keman da çalıyorum.
1: Evet, ben öyle aslında bunu söylemen için birazcık da sordum.
0: Aslında burada da çok istedik yer verelim diye ama biz bebek bekliyoruz. Biraz yoruluyoruz. Teşekkürler. O yüzden bir sonraki programa onu da ekleyelim, renk katalım dedik.
1: Bebekle beraber belki bakarsın hani bizim çocuklar gibi.
0: Evet.
1: Kucağında Özgün kucağında tutar sen keman çalarsın bize. Belli mi olur? Efendim elleri onunla bir kez daha bir alkış
0: teşekkür ederim,
1: alalım.
0: Sağ olun.
1: Ve şimdiden Allah sağlığıyla kucağınıza almayı nasip etsin inşallah diyelim. Evet sevgili Uğur bir türkümüz var. Anons etmek ister misin? Kim söyleyecek?
2: Şöyle Erkan abi gene kendi bestesini söyleyecek herhalde değil
3: yine
2: mi Erkan
3: bana
2: abi?
3: Geldi.
2: Evet sana geldi. Çok bir şimdi oynaması tarzında bir eserim vardı abi.
3: Hep değil ben mi? Yavaş söylüyorum ya.
2: Güzelim bağında güller derilir.
3: Olsun. Tamam olur.
2: O zaman şöyle ellerimizi ufaktan şöyle şık şık yapabiliriz.
1: Sonra da sevgili Eylül'den yine böyle fıkır fıkır hareketli bir türküyle.
3: Bu eserin sözü ve müziği bana ait.
1: Size ait. Efendim söz müzik Erkan Şölen.
2: O zaman abi şöyle bunun üç kıtası var mı?
3: Üç kıta var.
2: Üç kıta varsa üç kıta abi, yapalım. Bir de araya bana bir şöyle bir.
3: Sen de güzel bir şöyle bir doğaçlama bir şeyler yap.
2: Doğaçlama bir şeyler yapalım. Olur abi güzel olur.
3: Hadi bakalım.

Zaman elinin sonuna geldik yine. Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Ekran başındaki seyircilerimize selamlar olsun. Stüdyodaki seyircilerimize de ayaklarınıza sağlık diyorum.

0: Sevgili günlük, bugün babam bana bisiklete binmeyi öğretti. Babamı gerçekten çok seviyorum. Babamdan çok şey öğreniyorum. Ama bir şeyi anlamıyorum. Kendisi sürekli güçlü ve kararlı olmamı söylüyor. Güçlü ve kararlı olursam her zorluğu yenermişim. Her bir şeyin üstesinden gelirmişim. Her engeli aşarmışım. Böyle söylüyor ama kendisi maalesef kararlı olamıyor. Bana sen sakın sigara içme diyor ama kendisi habire içiyor. Bir sigarayı bırakamıyor. Buz gibi havada babamın balkonda titreyerek sigara içtiğini görünce çok üzülüyorum. Kötü kokmasın diye parfüm sıkıyor ama daha da kötü kokuyor. Keşke bana söylediği gibi kendisi de kararlı olsa. Bir şu sigarayı bıraksa. Hep elimden tutsa. Hep yanımda olsa.
1: Ailenizle yaşayacağınız onca güzellik varken, sevdiklerinizi kendinizden, kendinizi hayatın güzelliklerinden mahrum bırakmayın. Sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir gelecek için Dumansız Türkiye.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok ilginç bir müzik grubunu ağırlıyorum. Hakki Brothers.

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
1: ...19-25 Eylül arasında Bim'de efsane baldo pirinç 199 lira yerine 189 lira. Fıçı kornişon turşusu 84 lira 50 kuruş yerine 76 lira. Bim,
2: oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

0: İsmail'cim, ilk şarkıda dönsen bile diye haykırdık stüdyoda. Programın başında bu kadar sistem fazla olmadı mı sence?
1: Şarkıların kabahati sevgili Canan. Biz sadece burada aracı oluyoruz.
0: Yani bu akşam söyleyeceklerimizden biz sorumlu değil miyiz?
1: Kesinlikle değiliz. Birazdan kadere itiraz edenler de olacak. Sevdaya tutulanlar da. Arap saçına dönen hikayeler de var bu akşam biliyor musun?
0: Yani bu akşam her şarkının, her türkünün yine bambaşka hikayesi olacak. Bambaşka diyarlara gideceğiz.
1: Aynen öyle diyorum. Çünkü başka sahnede olmak bunu gerektiriyor efendim. Merhabalar. Öncelikle bizleri ekranları başında izleyen tüm sevenlerimize buradan gönül dolusu sevgilerimizi sunuyoruz. Ben İsmail Özkan.
0: Ben Canan Çal efendim.
1: Evet, başka sahne. Sadece şarkıların söylendiği bir yer değil efendim. Her eserin kendi hikayesiyle yeniden hayat bulduğu özel bir buluşma noktası. Evet, kimi zaman bir tebessümde, kimi zaman bir yarım kalmış hatırada ve kimi zaman da dilimize dolanan bir nakaratta buluşuyoruz. Ve bu akşam da birbirinden değerli şarkılar ve türkülerle sizlerin evlerinize ve gönüllerinize misafir olmaya geldik efendim.
0: İsmail'cim, o halde çok vakit kaybetmeden ilk eserimize geçelim diyorum. Ne dersin?
1: Evet, şimdi bir çiçeğin suya efendim. Bir gönlün de aşka ihtiyacını anlatan vazgeçilmez bir eser var sırada. Evet, sözler aşkın tunu olunca, beste de Zekai Tunca olunca bu güzel şarkı çok güzel oluyor.
0: Söyleyen de İsmail Özkan olunca efendim. Ben yerime geçiyorum, sahne senin.
1: Çok teşekkür ederim.

0: Tebrik ediyorum.
1: Çok
0: Şarkının
1: teşekkür ediyorum.
0: güzelliğini mi alkışlayayım? Senin o efsane yorumunu mu? Yoksa bu muhteşem orkestranın güzel eşliğini mi efendim? Bütün orkestramıza kocaman alkışlar gelsin.
1: Evet.
0: Biliyorum ekranlarınızın başında alkışlar gönderiyorsunuz. Kıymetli orkestra şefimiz sevgili Salih Sütoğlu, Salih Hocam. Ellerinize sağlık. Şimdi bu güzel eserin ardından ben de bir Kürdi eser seslendirmek istiyorum.
1: Şunu söyleyeyim. En çok Gül'ü severim. Bir de Şahin'i severim. Bu şarkı da sahibine gitsin istiyorum. Bugün
0: Evet.
1: güllerden başladık. Sen de
0: Ben de
1: gülünü
0: çok
1: göğsüne kondurmuşsun.
0: ümidiymişim repertuarımızda değil mi? O zaman ben de güz gülleri gibiyim. Hiç bahar yaşamadım diyeceğim. Buyurun.

0: ya sevince geç kaldı.
1: Bu şarkıda sesine o kadar çok yakıştı ki, ağzına gönlüne sağlık.
0: Sağ ol canım benim.
1: Evet, ne yapıyoruz? Hareketleniyor muyuz?
0: Ne var sırada şefim? Durmak yok.
1: Haydi bakalım. Haydi yine bakalım. Güzel bir biraz şarkıyla hareketleniyoruz efendim. Eminiz ki sizler de oradan bizlere eşlik ediyorsunuz. O zaman oyun bitti diyoruz hep birlikte.
0: Haydi bakalım, buyurun.

0: Evet, şarkı da bitti.
1: Oyun da bitti, şarkı da bitti. Bakalım ne geldi sıraya?
0: Sevgili Canan, gönül hesabı başka. Onun matematiği pek tutmuyor, sözde dinlemiyor. Bir bakıyorsun ki her şey Arap saçına dönmüş, Arap saçı oluvermiş.
1: İsmail'cim bence bu kargaşayı ancak sen çözersin. Ben yerime geçiyorum. Çöz bakalım, çözebilirsen. Buyur.
0: Haydi bakalım. Çözebilecek miyiz?

0: Oh.
1: Bravo. Hemen yerimi alıyorum.
0: Haydi bakalım,
1: ağzına
0: gel.
1: Sağlık.
0: Şimdi aşk bazen insanı güldürüyor, bazen ağlatıyor ama ne yaşanırsa yaşansın efendim, gönlün dilinden dökülen en güzel sözlerden biri ne biliyor musun? Deriz ya, benim için üzülme diyebilmek.
1: Ah, benim için üzülme. Bazı aşkların sonu da sadece bu cümleden ibaret İsmail'cim. O halde benim için üzülme diyelim.
0: Vallahi hiç kimse üzülmesin.
1: Buyurun.

0: Buyurun sevgili partnerim. Evet. Oradan bana eşlik ettin. Niye gelmedin yanıma?
1: Vallahi öyle kalıyorum. Neden biliyor musun? Bu akşam ayrı bir heyecanım var. Bilmiyorum neden.
0: Neden acaba?
1: Gerçi ben her programda, gerek sahnede, gerek radyo programında, televizyon programında sanki ilk gün başlıyormuş gibi. Bugün de bir başka güzel. Şarkılar güzel. Belki çok duygulu. Onun için sen de çok güzelsin. Çok güzel yorumluyorsun. Dolayısıyla... Kendimi kendimden anlamıyorum derler.
0: Bu heyecan hiç bitmesin İsmail. Çok güzel heyecanlar bunlar. Şimdi sırada ne varmış bakalım?
1: Şimdi sırada
0: benim
1: öyle
0: için
1: güzel...
0: üzülme dedik.
1: Biraz şimdi ne olabilir? Senin gözlerin için bir şarkı söyleyelim.
0: Benim için söyleyeceksin.
1: Senin için söyleyelim.
0: Hadi bakalım.
1: Haydi bakalım.
0: Ben de eşlik edeyim sana.

0: Evet, Canancığım.
1: Bu güzel eser için teşekkür ediyorum.
0: Ne demek? Bütün şarkılar senin olsun. Şimdi Neşet Usta'nın dediği gibi efendim, her türkü biraz hayat diyor, biraz da gönül meselesidir diyor. Şimdi biz de gönülün peşinden gitmeye devam edeceğiz. Ve diyeceğiz ki, ve diyecek ki sevgili Canan Çal sizler için.
1: Neşet Baba deyince tabii ilk aklımıza ne geliyor? Bozdaklar geliyor efendim. Ben de Neşet Baba'nın o en güzel eserlerinden birini seslendirmeye çalışacağım. Hata benim, günah benim diyeceğim.

0: hasretin de sevdanın da dili bir efendim. İnsan bazen anlatamaz duygularını ama hep türküler anlatır, hep öyle olmuştur. Şimdi ne anlatacak acaba, bize ne söyleyecek sevgili Canan?
1: İsmail'cim, sıradaki türküde özlem de var, hasret de var, sevda da var. Ne bilsin eller diyeceğiz. Öyle bir türkü ki efendim, hem duygulanıyorsunuz hem de yerinizde duramıyorsunuz dinlerken. Şahsen ben söylerken öyle oluyorum. Bakalım bu akşam sizler dinlerken ne hissedeceksiniz? Buyurun bakalım. Ne bilsin eller diyeceğiz.

0: Ellerinize sağlık. Teşekkürler.
1: Senin de ağzına sağlık. Efendim, her yaranın bir sısı vardır. Bazı yaraların ise bir şarkısı vardır. Haydi söyleyelim o zaman. Söyleyeyim mi? Sen mi söyleyeceksin?
0: Bu akşam çok duygusalız İsmail. Repertuarımız beni benden aldı. Ben keyifle yerime geçip seni dinlemek istiyorum. İzin olursa.
1: Ben gelemiyorum oradan buraya. İnan bana.
0: Hadi bakalım, sahne senin.
1: Evet.

0: Vurdun gittin bizi İsmail. Her sevdanın içinde söylenmemiş bazı sözler vardır İsmail. İnsanın içinde kalır, dilinin ucuna gelir ama bir türlü çıkmaz. Yine şarkılara dönüp dolaşıp geliriz. Şimdi de o şarkılardan birine geldik.
1: Ben de çok severim bu şarkıyı, biliyor musun?
0: Ona söyle, kan damlıyor gönlümden diyeceğim.
1: Sevgili Tana Taşçı'ya da selamlar olsun.
0: Selamlar olsun efendim. Buyurun.

0: Bu biliyorsun repertuar yoktu.
1: Yoktu.
0: Ona söyle dedim. Ben dedim ki haydi söyle.
1: İçinden geldi değil mi?
0: Arkadaşlar elinize sağlık.
1: Ellerinize sağlık.
0: Yani, harika.
1: Biraz tempoyu arttıralım. Güzel bir türkü seslendirelim ama beraber seni bir yere göndermiyorum.
0: Öyle mi?
1: Garip bir kuştu gönlüm, elimden uçtu gönlüm diyeceğiz. Buyurun.
0: Güzel türküdür.

0: İsmail.
1: Program sonuna mı geldik yoksa?
0: Umarım gelmemişizdir.
1: Arkadaşlar.
0: Yönetmenim ne diyor? Yavaş yavaş sanki sonlarına geliyoruz.
1: Yavaş yavaş vedanızı yapın artık diyor.
0: Evet.
1: Haftaya görüşelim diyorlar.
0: Galiba bu akşam söyleyeceklerimizin en büyük kısmını şarkılarla söyledik İsmail'cim.
1: İçimizden geçenleri, özlemleri, sevdalarımızı, hatıralarımızı hep bu akşam konuştuk diyor düşünüyorum.
0: Evet, her hafta yeni hikayeyle evlerinize misafir oluyoruz.
1: Ve artık başka sahnede müziğin sınırları yok efendim. Bir şarkıdan, bir türküye, bir hatıradan, bir sevdaya uzanan bir yolculuk oldu başka sahne.
0: Ve maalesef bu akşam bu yolculuğun son durağına geldik efendim.
1: Evet, ne mutlu ki bu yolculukta bizlere eşlik eden, ekranları başında bizlerle aynı duyguları paylaşan kıymetli izleyicilerimiz var. Ve onlara buradan...
0: Ne diyoruz? Her hafta olduğu gibi bu akşam da evlerinize konuk olduk. Bizlere evinizi açtığınız teşekkür ediyoruz. Şarkılarla dertleştik, türkülerle hasret giderdik.
1: Evet efendim, ne yazık ki bu güzel akşam iki güzel şarkıyla herhalde veda edeceğiz. Haftaya yine yeniden başka sahnede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın efendim.
0: Sağlıkla kalın.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok ilginç bir müzik grubunu ağırlıyorum. Hakki Brothers.

Gitmiştik biliyorsunuz. Benle özdeş hale gelmiş benim en popüler türkülerimi, şarkılarımı yaygınlaşan onlarla bir bölüm yapmıştık. Şimdi yine benimle yaygınlaşan, sevilen bir repertuar çalacağız size.

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
1: ...19-25 Eylül arasında Bim'de efsane baldo pirinç 199 lira yerine 189 lira. Fıçı kornişon turşusu 84 lira 50 kuruş yerine 76 lira. Bim,
2: bim, bim, kalbimle benim, bim, bim. Biraz fazla almadınız mı?
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var, GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok, minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.

0: TRT Müzik izleyicileri, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Değerli müzisyen arkadaşlarımı sizlere tanıştırmak istiyorum. Piyanoda Tolga Kılıç, hem aranjör hem piyanistimiz. Türkiye'nin, dünyanın önemli müzisyenlerinden yine kemanda Can Olgun ve yine dünya çapında bir perküsyonist arkadaşımız, abimiz Mehmet Akatay. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyor, müziğin kanuna hoş geldin diyor ve konuğumuzun hemen yanına geçiyorum. Şimdi müziğe doğru bir yolculuk yapalım. Sevgili Barbaros, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Saygıdeğer konuklar, Barbaros benim çok eski arkadaşım. Herhalde bir 20 sene falan olmuştur tahmin ediyorum.
1: Olmuştur, evet. Muhtemelen olmuştur.
0: Ve seni herkes tanıyor ama lütfen biz seni böyle misafirlerimize, TRT Müzik izleyicilerine nasıl bir anlatımla, yani kendini nasıl nitelersin müzik
1: yani aslında
0: olarak?
1: En doğru tanımlama herhalde ben bir müzisyenim diyebilirim önce. Müziği hep takip ediyorum. Kendime oturan şeyi yapmaya çalışıyorum. Oturmayan bir şey yapmaya çalışmıyorum. Moda diye atıyorum. Şu anda günün modası trap, rap, arabesk, oralara girmemeye çalışıyorum. Çünkü oturan bir elbiseyi giyme gibi bir derdim var. Kendime bir yol çizdim. O yolda ağır ama emin adımlarla ilerlemeye çalışıyorum.
0: Çünkü ben genelde böyle baktığım zaman özel gecelerde,
1: evet,
0: zor gecelerde,
1: evet,
0: problemli gecelerde,
1: evet,
0: herkesin hassas olduğu gecelerde bir bakıyorum hep senin ismin var.
1: Evet.
0: Belli ki işini çok iyi ve çok ciddi bir şekilde yapıyorsun. Belli ki iyi bir müzisyensin.
1: Hani
0: ben bunu biliyorum
1: çok,
0: ama
1: çok
0: bu da görünen bir şey. O yüzden tebrik etmek istiyorum seni. Yani gerçekten bu dönemde böyle ciddi müziğe yaklaşan insanlar çok ihtiyaç var.
1: Çok çok teşekkür ederim. Yani işimi, evet, işimi seviyorum. İşimi ciddiye alıyorum. İş derken de aslında biraz enteresan oluyor. Yaptığımız iş, evet, bu. Ama aynı zamanda bizim yaşama şeklimiz, yaptığımız iş bizi de tanımlayan şey haline geliyor.

0: Müzik yapıyorsanız eğer her müzisyen için eminim bu böyledir. Yani yaptığınız müzik, yaptığınız yol, izlediğiniz yol sizi mutlaka tanımlar müzikte. Onun için de attığım adımlara çok dikkat etmeye çalışıyorum. Ve biraz da işte yaptığım müzikte, izlediğim yolda hassas, titiz davranmaya çalışıyorum.
1: Peki müzisyenliğin haricinde bir mesleğin var mı?
0: Hayır, hiç.
1: Çok kötü ya
0: Aslında
1: aslında değil mi? Çok kötü değil mi?
0: 2000'lerin yok aslında o kadar kötü değil. 2000'lerin başında başka bir şirkette çalışıp bir yandan da müzisyenlik yapıyordum ama daha sonra askere gittim. Askerde de her Türk gencinin düşünme şansı da oluyor.
1: Evet.
0: Düşündükten sonra, askerlik bittikten sonra dedim ki ben gündüzki işimi bırakıyorum. Tamamen müzik yapacağım. Bir ekip kurdum. Güzel bir çevre edindim. Kıymetli bir çevre edindim ve o edindiğim çevreyle arkadaşlarla beraber müzik yapmaya başladım. Sadece müzik yapıyorum. Tek mesleğim bu.
1: Ben aslında bir müzisyen olarak isterdim ki ve bir müzisyenin de en büyük lüksü ne olduğunu düşünüyorum. Kazancını müzikten değil, zevkini müzikten alsın ama kazancını başka bir işle daim ettirsin. Çok arzu ederdim ama olmadı. Benim babam da müzisyen.
0: Aa, ne
1: Tabii
0: kadar güzel.
1: Ankara Üst sanatçısıydı. Eşim de müzisyen,
0: Evet.
1: kızım da müzisyen.
0: Ne güzel, ailece herkes
1: Evet,
0: müzisyen. Müthiş.
1: bazen doktor arkadaşlarıma soruyorum. Diyorum ki doktorluğun haricinde ne müzisyenim diyor ya da müzisyenin haricinde doktorluk diyor falan. Böyle güzel bir ikili olmak isterdim bir başka meslekle müzisyen olarak.
0: Yani ben düşünüyorum eğer başka bir meslek daha yapsaydım gene sanatla alakalı bir şey olurdu muhtemelen. Sahne sanatları ile ilgili bir şey
1: Evet.
0: olabilirdi. Ya da çizimle ilgili bir şey olabilirdi ama mutlaka sanatın bir tarafına bulaşırdım diye düşünüyorum. Çok başka bir şeye de yatkın mıyım? Emin değilim açıkçası. Çok emin değilim. Ya çünkü yapabilmekle insanın içinin aynı şeyi hissetmesi iki tane ayrı şey.
1: Peki ben biliyorum ki her tarz müziği söylüyorsun. Her
0: O,
1: tarz müziği
0: büyük
1: de
0: iddia, öyle
1: seviyorsun.
0: bir iddiam yok
1: Ama
0: ama
1: söylüyorsun. Sahnede söylüyorsun
0: sahne
1: bunu.
0: üstünde evet.
1: Evet. En çok keyif aldığın bir şey var mı? Yoksa her söylediğinden keyif alıyor musun yani?
0: Ya çok klişe cevap ama klişe olması yanlış olduğunu göstermez. Evet her söylediğim şeyden keyif alıyorum gerçekten de. Çünkü dediğim gibi bir şarkıyı alıp kendime oturacak şekilde söylemeye ya da aranje etmeye, fikir paylaşmaya çalışıyorum. Onun için bir de belirli günlerde insan atıyorum sabah kalkarsınız ve o gün sadece caz duymak istersiniz. Cazi şeyler dinlersiniz. Ertesi gün gerçekten de bir Türk sanat müziği şarkısı takılır kafanıza ve bütün gün boyu gitmez o şarkı. Bu müzik de bence böyle bir şey. Evet, izlediğiniz bir yol var ama müziğin her çeşidine bir şekilde bulaşıyorsunuz.
1: Barbaros'cum o zaman güzel sesinden hemen şarkını dinleyelim.
0: Tamam, zevkle.

0: Nefesine sağlık. Çok güzel. Çok teşekkür
1: Yani o
0: ederim.
1: kadar muhteşem bir ekip çalıyor ki inanılmaz müzisyenler. Hepsine ben çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar gerçekten de.
0: Gerçekten Türkiye'nin en iyileri.
1: Evet.
0: Hiç
1: Yani
0: şüphesiz,
1: hiç şüphesiz.
0: tartışmasız. Bunu
1: Çok
0: da gururla
1: kıymetli.
0: söylüyorum. Çok
1: Çok
0: da
1: özel,
0: mutluyum.
1: evet, çok özel müzisyenler. Şanslıyım şu anda.
0: Barbaros'cum albüm var mı?
1: Ya dijital çağ albüm konseptini biraz değiştirdi aslında. Herkes daha çok, her şarkıcı daha çok single'lara teker teker, tekli deniyor aslında ona.
0: Ha, evet.
1: Teker teker şarkılar çıkartmaya başladı ne yazık ki. Çünkü dijital çağın getirdiği bir şey, daha sık şarkı çıkartmak zorundasınız ve hep yeni bir şey sunmak zorundasınız. Yani 2-3 ayda bir, benim için 2-3 ayda bir daha doğrusu, 1 ayda, 1,5 ayda tabii ki çıkartan arkadaşlar da var ama bana biraz erken geliyor. 2 ay, 2,5 ay gibi zaman içerisinde sürekli bir single, tekli çıkartma planı kurmak zorunda kalıyorsunuz. Albümün maliyetleri dediğim gibi o dijital çağın bizi zorladığı nokta bu. Sık üretim, bol üretim ve izleyiciye mümkün olduğunca kaliteli bir şey sunmak gerekiyor. Tabii bu sık üretimin getirdiği bir tehlike var. 1,5 ayda, 1 ayda bir şey sunuyorsanız
0: Evet.
1: o sunduğunuz şey biraz sıkıştırılmış, aceleye gelmiş olabiliyor zaman.
0: Evet.
1: Ben de hani bunu duyduğum zaman da bir parça üzülüyorum ama onun için kendimce doğru bir süre içerisinde sıkça şarkı çıkartıyorum.
0: Şimdi büyük sıkıntı var biliyorsun. Bu yapay zeka
1: Evet.
0: mevzusu.
1: Evet.
0: Yani bir besteyi yapıyorsun, bir melodi yapıyorsun, veriyorsun. 5 dakika sonra aranjöre gerek yok. Tolga'ya gerek yok yani burada. Artık
1: Tolga'ya her zaman
0: Tolga'nın...
1: başımızın tacı, her zaman gerek
0: Tolga
1: var.
0: gibi
1: Tabii ki
0: müzisyenler her zaman
1: hepsinin,
0: ihtiyacı var.
1: müzisyenlere her zaman ihtiyaç
0: Şaka
1: var.
0: bir yana ama çok ciddi bir sorun aslında. Hem güzellik hem sorun aslında
1: Yapay
0: bakarsan.
1: zekayı doğru şekilde kullandığınız sürece bence çok müthiş, çok güzel bir şey. Güzel bir fikir alabileceğiniz aslında çok güzel teknolojinin bir ürünü. Ancak hiç bu işe hakim değilsiniz, bambaşka bir iş yapıyorsunuz. Yapay zekaya bir şeyler yazdırdınız, sonra onu başka bir yapay zekada bestelettiniz ve ortaya çıktınız. Dediniz ki bu benim. Bence sıkıntı orada. Hani emek hırsızlığı da demeyeyim buna ama emeğe sahip çıkmak gerekiyor. Emeğin hakkını vermek de gerekiyor. Yapay zeka ile beraber bir şey yapıp oralardan fikir alıp aranjörünüzle, müzisyenlerinizle bir şey yapıyorsanız ne kadar güzel. Ama her şeyi yapay zeka yaptırdınız ve çıktınız ortaya bu benim, ben yaptım dediniz. Bence bu doğru değil. Buna da elbet meslek birlikleri
0: Bir
1: bir
0: çare
1: yol, bir
0: bulacak, değil mi?
1: hukuki çare bulacak.
0: Bulacaklardır.
1: Evet.
0: Evet, aranjörler düşünsün valla. Ben kanun çalıyorum.
1: Yani aranjörlerin aslında düşünmesine gerek var mı çok emin değilim. Bunun çaresi çünkü bulunacak.
0: Evet.
1: Yani bildiğim kadarıyla Amerika'da bir tane country şarkıcısı çıkardılar. Şu anda milyonlar dinleniyor ve Amerika'da 1 numara. Ama ne yazık ki ne öyle bir şarkıcı var,
0: Var.
1: ne öyle besteler var, ne de öyle bir
0: Hayali.
1: ses var. Fakat milyonlar şu anda onu
0: Evet.
1: dinliyor mu? Dinliyor. Bu başka bir yere evrilecek mi? Evet.
0: Evet,
1: Aynı
0: evet.
1: şekilde klipler de
0: Bir
1: şu anda
0: geçiş
1: yavaş
0: dönemine
1: yavaş.
0: yine girdik.
1: Şu an tam çok doğru. Tam bir geçiş dönemindeyiz. Bence bu olumlu bir noktaya gidecek, gitmeli.
0: Gitmeli.
1: Evet.
0: Peki çaldığın bir enstrüman?
1: Kendi zevkim için gitar çalıyorum. İşte biraz klasik flüt, yan flüt çalıyorum. Ama bu tamamen zevkim için. Sahnede bu aralar böyle çalsam mı gibi bir his geliyor bazen.
0: Şimdi bana soruyorlar, diyorlar ki ne çalıyorsun? Diyorum ki kanun. Başka diyor.
1: Yetmez bu yani.
0: Şimdi ben onun bir çaresini buldum. Diyorlar ki ne çalıyorsun? Diyorum ki kalp çalıyorum. Oo
1: Oo.
0: falan. Peki başka? Kanun. Oo. Fık bayağı sükse yapıyor. O zaman şöyle yapalım. Hadi bir tane daha parça hemen
1: Tamam,
0: söyleyelim.
1: hadi.

0: Barbaros'cum tekrar nefesine sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Biliyorum ki yabancı müzisyenlerle bir takım projeler yapıyorsun.
1: Evet.
0: Bunu da biraz bize anlatırsan mutlu olurum.
1: Tabii.
0: Çünkü repertuarında yabancı şarkılar var. Yabancılarla yabancı müzik mi yapıyorsun bu arada yani?
1: Aslında ikisini de yaptım.
0: Çünkü
1: Yapmaya da
0: ben yabancı
1: çalışıyorum.
0: müzisyenlerle Türk müziği yapıyorum.
1: Müzik tabii ki. Müzik bir paylaşım. Ben
0: Evet.
1: senin yaptığın paylaşımlardan da takip ediyorum gerçekten de. Yabancı müzisyenlerle ülkemizi çok dışarıda, yurt dışında çok güzel temsil ediyorsun.
0: Ha,
1: Çok
0: teşekkür
1: büyük
0: ederim.
1: bir gurur bizim için gerçekten de bu. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum aslında. Genelde şu ana kadar yabancılar hep buraya geldi. Özel konserler, özel senfonik konserler yaptık onlarla. Mesela Avrupa Birliği Türkiye delegasyonuna bir İspanyol sanatçıyla beraber bir dizi müziği gerçekleştirmiş. Dünyada milyarlar tıklanan bir isim, Cecilia Krull. Onunla beraber çok müthiş bir senfonik konser yaptık. Mesela Cecilia Krull sahnede Türkçe söyledi. Senfonik çalıştık beraber. Türkçe parça seslendirdi. Böyle paylaşımlar her zaman çok güzel, çok olumlu işler. Ülkemiz için de çok büyütecek, müziği de büyütecek, kültürel paylaşımı arttıracak işler. Buna çok özen gösteriyorum ve işte planladığımda, çıkartmayı düşündüğümde yabancı tekliler olacak. Bunun da planlarını yapıyorum bu sene. Umarım gerçekleştiririz bu yıl.
0: İnşallah.
1: İnşallah.
0: Ben hakikaten 1989-90 yılında Kutser Güner'le tanıştım.
1: Evet, çok
0: Bir
1: büyük büyük üstad.
0: çok önemli
1: Evet.
0: müzisyen. Benim artık manevi babam diyorum.
1: Oh.
0: Onun bana hadi Hakan, o zaman tasavvuftan flamenkoya diye bir grupla ben bir başladım. Bir yurt dışı derken Peter Gabriel'den, Berlin Filarmoni'den falan, inşallah
1: İşte
0: bütün müzisyen dostlarıma bunu
1: müthiş
0: da,
1: paylaşımlar.
0: yani çok teşekkür ederim. Bütün müzisyen dostlarıma bir gün kısmet olur inşallah istiyorum.
1: Gerçekten de evet.
0: Bunu canı gönülden diliyorum. O yönden biraz şanslıyım. Senin de öyle bir şeyler yapıyor olman da çok da tebrik ederim. Çok da güzel
1: Büyük
0: yani.
1: mutluluk
0: Çok
1: benim için.
0: mutlu o.
1: Evet.
0: Benim de bana olan bir ihtiyaç olursa telefonumu verebilirim sana. Yani
1: Telefonun var ama her zaman olsun olmasın seni tabii
0: bütçe
1: ki
0: olsun
1: ararız.
0: olmasın sıkıntı değil. Barbaros'cum ara beni, gelirim yani.
1: Ya kanun ülkemizin en büyük renklerinden bir tanesi. Sen de bunu ülkede en büyük ustalıkla çalan isimlerden bir tanesisin. Benim için onur olur.
0: Çok
1: Çok
0: teşekkür
1: büyük
0: ederim. Şaka
1: mutluluk olur.
0: yapıyorum da böyle bütçe falan derken biraz espri
1: Üstadlar
0: gülelim diye. Çok teşekkür ederim. Tabii ki ben her zaman hazırım ve buradaki büyük
1: her zaman.
0: üstadlar da her zaman hazırlar.
1: Büyük
0: Hakikaten
1: mutluluk.
0: ben şöyle söylemek isterim. Mehmet Akatay gerçekten bugün dünyanın, ben nereye gitsem
1: Tabii ki,
0: çok net
1: tabii ki,
0: olarak
1: tabii
0: söylüyorum
1: ki bir.
0: sayın izleyiciler. Nereye gitsem, dünyanın neresine gitsem, ben Jordi Savall, Yo-Yo Ma, işte Fazıl Say, nereye gitsem bana ilk sordukları Mehmet Akatay, Mehmet Akatay diyorlar.
1: Ülkemizin
0: Gerçekten
1: yetiştirmiş olduğu en özel değerlerden bir
0: çok
1: tanesi
0: kıymetli, çok
1: gerçekten de. Çok
0: kıymetli.
1: şanslıyım bu akşam.
0: Aa, çok teşekkür
1: Muhteşem bir,
0: ederim.
1: muhteşem
0: Evet,
1: bir ekip.
0: gerçekten ben de şanslıyım yani. Hep şanslıyız falan demiş.
1: Evet.
0: Peki bir şey daha sormak istiyorum. Ciddi anlamda bir müzik eğitimi aldın mı? Yoksa tamamen kendi halinde mi yetiştin?
1: Yani İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Şan Bölümü mezunuyum. Bir eğitimim var ama ondan sonrasında da eğitim yanı sıra sahnede biraz pişmeniz gerekiyor.
0: Evet.
1: Sahneyi
0: Zaten
1: tatmanız...
0: sahneye çıkmayan müzisyen müziği öğrenemez. Müzik sahnede öğrenilir diye ben
1: %100
0: düşünüyorum.
1: katılıyorum. Tabii
0: Evet.
1: ki teorik bilgileri bilmek, teoriye hakim olmak çok önemli, çok özel bir şey. Ama bunu sahnede de
0: Sahnede tabii.
1: pekiştirmeniz, pratiğe dökmeniz gerekiyor.
0: Tabii.
1: Yoksa yapay zekada kalırsınız.
0: Aynen öyle,
1: Yapacak bir
0: doğru
1: şey yok.
0: söylüyorsun.

0: Ben bazen bu şuna benziyor ya. Diyor ki bir uçağa bineceksin. Pilot diyor ki vallahi ben bugüne kadar simülasyonda çok uçtum.
1: Olağanüstü uçurdum ama hiç.
0: Bayağı ilk defa uçacağız hadi beraber Bismillahirrahmanirrahim falan. Peki bir kimse bilmez yani.
1: Evet.
0: O yüzden sahne çok önemli.
1: Çok önemli. Sahnede pişmek çok önemli bir şey.
0: Konservatuvarda da ben hep şunu söylerim. Hangi konservatuvarda okuduğundan daha çok kimin öğrencisi olduğun çok önemli.
1: Evet. Ve ya konservatuvarın bence en büyük faydalarından bir tanesi, evet hocadan mutlaka hocalarınızdan, kıymetli hocalarınızdan bir dolu şey alıyorsunuz ama alırken aslında kendinizi tanıyorsunuz. Bence müzikteki en önemli şeylerden bir tanesi o. Hani bilmiş bilmiş konuşmayayım ama konservatuvarın bana kattığı en özel şeylerden bir tanesi sesimi, vücudumu, hareketlerimi tanıyabilmeye fırsat vermesi oldu. Onun üzerine bir şeyler inşa etmeye çalışıyorum. Herhalde ömrümün sonuna kadar da etmeye çalışacağım. Bu bence öyle bir yol.
0: Bazı insanların fiziğine, tipine bak derler ya, tipine baktığın zaman hangi meslekli olur? Yani baktığın zaman sen gerçekten müzisyenlik sana yakışıyor.
1: Aa, çok teşekkür ederim. Çok çok çok büyük incelik. Çok
0: Sahnede çok
1: teşekkür
0: güzel
1: ederim.
0: bir enerjin var. Seni sahnede de seyrettim.
1: Çok teşekkür
0: Tek
1: ederim.
0: problem şu. Çağırmıyorsun.
1: Tamam, bu programdan sonra bir plan yapıyoruz.
0: Şaka yapıyorum ya. Ben böyle kusura bakma, öyle seviyorum bu tip
1: Büyük
0: böyle.
1: mutluluk, ne güzel.
0: Yani
1: Ne güzel, büyük mutluluk.
0: o zaman şöyle yapalım. Hadi bir parça daha
1: Hadi
0: diyelim.
1: bir tane daha yapalım, tamam.

0: Tekrar nefesine sağlık.
1: Çok
0: Ya
1: teşekkür ederim.
0: böyle gerçekten şimdi burada iyi müzisyenler olduğu zaman, sound da güzel olduğu zaman, ekip çok güzel olduğu
1: Her şey
0: zaman, değil
1: ortaya
0: mi?
1: çok güzel çıkıyor.
0: Dekorumuz
1: Evet.
0: yani
1: Çok sıcak, çok güzel, harika bir
0: çok teşekkür
1: dekor.
0: ediyorum.
1: Ve müthiş, müthiş müzik çıkıyor gerçekten.
0: Yani keyif alınca insan da başka bir modda oluyor, değil mi?
1: Çok, çok
0: Ya yani milyon
1: rahat.
0: dolar versen mesela insan bu kadar keyif alır gerçi, alır. Ya ama hani gerçekten bir müzisyen için en iyi şeylerden bir tanesi iyi müzisyenlerle iyi müzik ve iyi bir sound'da, iyi bir ortamda çalışmak olduğunu
1: %100
0: düşünüyorum.
1: katılıyorum. Bir de insan kendini evde gibi çok rahat hissediyor gerçekten de burada. O çok güzel bir şey. Ve tabii ki çok şık,
0: Çok
1: çok
0: güzel.
1: sıcak, çok hoş bir ev. Çok büyük
0: Çok
1: mutluluk.
0: teşekkür ediyorum.
1: Ben çok
0: Bu arada
1: teşekkür
0: bu
1: ederim.
0: udu da babam yaptı, biliyor musun?
1: Aa, gerçekten
0: Tabii
1: mi?
0: benim kızım doğduğunda onu doğum günü, doğduğuma yani doğum hediyesi olarak, daha doğrusu özür dilerim. Doğum hediyesi olarak yaptı. Ankara'sı ud sanatçısıdır kendisi.
1: Çok
0: Ama
1: kıymetli,
0: şimdi
1: çok.
0: emekli olduktan sonra ud yapmaya başladı. Onu da öyle koymak istedik buraya böyle.
1: Çok özel bir tarih resmen bu. Çok güzel bir
0: Tabii
1: şey.
0: tabii tabii.
1: Çok çok büyük, kıymetli. Çok çok önemli.
0: Barbaros'cum ne iyi yaptın da geldin.
1: Çok teşekkür
0: Çok
1: ederim.
0: teşekkür
1: Çok mutlu
0: ediyoruz
1: oldum.
0: gerçekten. Tolga adına, Can adına, Mehmet Akatay adına, kendi adıma ve tüm ekibim adına sana çok teşekkür ediyorum.
1: Ben de herkese ve bütün emeği geçen herkese çok çok
0: Ve
1: teşekkür
0: ayrıca bir teşekkür daha etmek istiyorum. Bir telefonumla ne demek Hakan dedin ya.
1: ederim.
0: Çok çok güzel bir dostsun. Çok
1: Ne demek,
0: teşekkür ediyorum.
1: ne
0: Çok
1: demek
0: sağ
1: ya.
0: olsun.
1: Çok teşekkür
0: O
1: ederim.
0: zaman bir veda parçası yapıyoruz.
1: Tamam, yapalım.
0: Sevgili izleyiciler, sizlere de çok teşekkür ederiz. Bizi evinize ağırladığınız için. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Müziğin kanunundan sevgiler ve saygılar. Sevgiler.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok ilginç bir müzik grubunu ağırlıyorum. Hakki Brothers.

Gitmiştik biliyorsunuz. Berlin'e özdeş hale gelmiş benim en popüler türkülerimi, şarkılarımı yaygınlaşan onlarla bir bölüm yapmıştık. Şimdi yine benimle yaygınlaşan, sevilen bir repertuar çalacağız size.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

Evet bayanlar baylar, Sinan'la sahnede bir devir bitti kabul edelim. Şimdi hep benim şarkılarla açıyoruz. Bunu kaç yılı hatırlamıyorum ama yine böyle bir duygusal dönemde yazdım bir şarkı. Bir devir bitti kabul edelim. Çok severim. Ebru'ya da buradan selamlar. Onu da çok severim. İyi ki doğmuşum diye bir şarkım çıktı en son yine onunla. Çok şarkım var. Aynı zamanda çok da iyi arkadaşım. Çok da severim. Buradan da Ebru'ya selamlar. Bir devir bitti de bayağı paylaşılan bir şarkı oldu zamanla ve güzeldi yani. Bir devir bitti kabul edelim. Bazen bazı devirlerin bittiğini kabul etmek gerekiyor. Mesela o artık o aşk, o sevgi ilerlemiyorsa o deviri kapatıp yeni bir sayfa açmak gerekiyor. O yüzden ben de öyle bir buhranlı günlerimde yazmıştım bu şarkıyı. Açılışı Sinan'la sahnede de bir devir bittiyle yaptık. Bugün çok böyle rüzgarlı, fırtınalı bir bölgenin çok sevdiğim prensi var konuk olarak. Onu çok seviyorum gerçekten. Adam yani böyle bir adam yok bir kere. Ben görmedim yani. Hani o bir başkadır hakikaten. Çok tanıdıktan sonra kısa sürede çok sevdim. Hatta çok yakın zamanda bir şarkımızı dinleyeceksiniz beraber. Bu da bir sürpriz olsun. Karadeniz'de Marmara bölgesi birleşiyor diyelim. Şaka yapıyorum tabii. Yani çok en sevdiğim bölge benim Karadeniz bölgesi. Türkiye'de her zaman bunu söylüyorum. Büyük konserler yaptım orada. 100 bin kişilik, 150 bin kişilik konserler yaptım ve çok mutluyum. Oralara ait şarkılar yapabilmekten. İşte Ekin'de vardı. Gel yanıma geliyorum yer diye bir şarkım vardı. Sonra Ceceli'de vardı. Simsiyahın farkım yok hiç geceden. Böyle şarkılarım var Karadeniz'e dokunan. Biraz uzanmaya çalıştım ama bugün o işlerin piri burada. Uzun lafın kısası karşınızda Karadeniz müziğinin prensi, fırtınası, rüzgarı. Resul Dindar.

0: Allah Allah.
1: Hoş geldin tekrar Resulüm.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Ne güzel ya.
2: Abi.
1: Şimdi nasıl? Karadeniz fırtınası dedik. Ama tabii
2: bu da bizim gönlümüzde
1: ters köşe bir şarkıyla ama ya ben demin de bunu söyledim Resul hani.
2: Bir Karadenizli'den fırtına oldu da.
1: Aynen.
2: arabesk fırtınası Karadeniz'den
1: arabesk fırtınası. Oldu. Bu eser çok eski bir eser herhalde.
2: Evet, Ümit Yılmaz'a ait.
1: Sen okudun mu alimlerinde?
2: Ben çocukluğumda falan böyle çok arabesk severdim. Cengiz Kurtoğlu.
1: Ama o var okuma tarzında biraz zaten.
2: Ümit Besenler, Arif Susamlar. Aa, yani
1: hepsine buradan rahmetli olanlar Allah'tan rahmet diliyoruz.
2: Allah rahmet.
1: Gerçekten. Hayatta olanlara da uzun ömür diliyoruz. Çünkü amin, onlara çok ihtiyaç var. Gerçekten.
2: Amin.
1: Daha yakın zamanda da Muazzez Bacı'yı kaybettik.
2: Ya 2025'te çok önemli sesleri kaybettik.
1: Çok.
2: Yani Adnan Şensesler.
1: Bir sayalım ya Adnan.
2: Ferdi Tayfurlar.
1: Ferdi Baba gitti.
2: Muazzez
1: Abacı gitti.
2: Evet, bir liste okudum. O kadar çok ki. Aa dedim, evet ya. 2025
1: miydi? Biliyor musun? Unutuyoruz işte ya. Yani unutmak derken
2: bunlar
1: şöyle.
2: Bunlar çok kıymetli sanatçılar.
1: Güllü'yü kaybettik.
2: Evet. Şimdi o eski jenerasyon, eski sanatçılarımızda şeyi çok önemliydi. Bunu hep söylerim. Üslup.
1: Şimdi
2: bulundukları
1: yani
2: ortamlarda nasıl oturdukları. İnsanlara duydukları saygı, çalışanlara duydukları
1: Neşet
2: saygı,
1: Usta'nın,
2: hürmet.
1: Neşet Ertaş'ın ceketini çıkarken bir izin istemesi.
2: Evet, muazzam bir şey.
1: Neyse.
2: Allah rahmet eylesin. Yapacağı, çok
1: hepsini
2: değerli
1: mekanı
2: isimle,
1: cennet efendim olsun kaybettiklerimizin. TRT Müzik ekranlarında Karadeniz bölgesinde en çok izlenen, ölçümlerde en çok Karadeniz bölgesinde izleniyoruz. Bu arada o çok
2: önemli.
1: Bu arada
2: Karadeniz bölgesi 3.

0: şarkın Karadeniz'e dair.
1: Evet.
0: Şey dedin,
1: geliyorum
0: Nacizane
1: ya.
0: Mi?
1: Ha, Simsiyahım. Ve şimdi yeni gelecek şarkı. Zor dimi. Evet.
0: Zor dimi yapacağız inşallah. Ya.
1: Aynen. Zor dimi.
0: Çok değişik, çok başka bir şey.
1: Güzel olacak
0: işte. Yani bu bizim ara sıra böyle Karadeniz'de sanki hiç beklemediğimiz bir fırtına, bir yağış gibi.
1: Aynen. Arkadaşların demiş ya şarkı kimin diye. Sonra Sinan Akçıl deyince şey, onlar da yaptı bunu.
0: Yok, ben önce senin adını söyledim. Şimdi ne yalan söyleyeyim.
1: Ha, dedin mi başta?
0: Şimdi sen çok değerlisin.
1: Estağfurullah.
0: Çok değerlisin. Çok önemli bir sanatçısın. Önemli bir insansın. Ben önce Sinan Akçıl dedim. Ondan sonra dedim şarkı.
1: Ha, iyi o zaman öyle.
0: Senin adın şarkının önünde. Bütün şarkıların önünde.
1: Estağfurullah, sağ ol.
0: Ben de öylesin.
1: Canım
0: birçok insan
1: sağ ol,
0: için şimdi. Öylesin.
1: Muhteşem bir gerçekten.
0: Enerjimiz güzel.
1: Aynen, biz bir tanıştık Kültür Yolu konserlerinde. Evet. O Kültür Yolu'da konserlerine çok gidiyor. Ben de öyle. Orada bir tanıştık. Resul'le hatta kızını da aldık sahneye. Danslar ettik falan.
0: Ya,
1: onu çok seviyorum. Onu buradan öpüyorum.
0: Aynen.
1: İzliyorsa bizi.
0: Canım.
1: Canım benim. Bugün birazcık rahatsız diye gelmedi ama evet. Değerli eşim burada.
0: Çocuklar biraz bu dönem şey var. Yani
1: evet, salgın
0: bir
1: var
0: şey
1: aynen.
0: Var. Biraz
1: bu dönem.
0: Hastalar, evet.
1: O yüzden ondan sonra dedim ki Resul dedim ya ben seni izledim sahnende de. Hani şarkı söyleme tarzında çok seviyorum. Bir tane yapacağım. Sonra aradan zaman geçti falan. Enes ile beraber ona şu suratı asık olan arkada hemen tanınır.
0: Evet. 20 kişi toplayan 5 dakikada.
1: Tabii. 5 dakika 20 kişi top.
0: Ben seninle ilgili bir şey söyleyeceğim. Araya gireyim.
1: Evet, söylerim.
0: Seni çok seven insan var. Ama hepsi eminim ortak fikirdeyizdir, karardayızdır şu konuda. Seni tanıyınca daha çok seviyorum.
1: Evet, hep öyle. O fix.
0: Seni tanımak lazım.
1: Aynen.
0: Yani benim mesela
1: dışarıdan bana artist ve kasıntı zannediyorlar çünkü.
0: Çok artist zannediyorlar.
1: Aynen, çok artist zannediyorlar.
0: Kimse artist görmemiş.
1: Aynen, artist görmemiş. Artist
0: sonra ülkede sanki artist kalmamış gibi
1: aynen.
0: Seni artist
1: ya
0: görüyorlar.
1: Ya ben de yaklaşınca ondan sonra kopamıyorlar benden. Diyorum
0: alakası
1: ki kardeşim
0: yok
1: bir git artık
0: ya.
1: Başımdan. Yok, ben sana çok bağlandım.
0: Biraz dobrasın, bu fazla mı geliyor? Dobralık artistlik değil, bu başka
1: değil
0: şey.
1: Değil abi, dobralık. Ya yani belki suratına söylüyorum
0: çok
1: mesela.
0: Çok dobrasın.
1: Hani mesela yeteneksizse yeteneksizsen diyorum, bozuluyor gibi. Hani saçma mı oluyor?
0: Aslında direkt söylemek ne kadar iyi. Ben söyleyene kadar canım çıkıyor.
1: Biliyorum,
0: benden gidiyor.
1: Biliyorum Resul ya.
0: Bunu söylemek çok zor oluyor.
1: Evet.
0: Yani birine olmayacak, olmadı.
1: Ama sonra mesela sonra üzülüyorum. Annem bana der ki en kötü uyum almışsın yufka yüreğim diye. Üzülüyorum, sonra bir bakıyorum o yeteneksiz kişiye şarkı yapıyorum mecbur.
0: Baştan üzülsün. Sonra üzüleceğine başta üzülsün.
1: O yüzden böyle seviyorum mesela keşfetmeleri. Sevdiğim yetenekli arkadaşlarıma çalışmayı çok seviyorum. Veya dışarıda mesela işte 7'den 70'de herkes fotoğraf çektiriyor sürekli. Bugüne kadar bir hayırım yoktur yani. Günde herhalde 1000 kişiyle
0: ben
1: fotoğraf çektiriyorum.
0: Ben seni fotoğraf çektirirken gördüm bu kadar mütevazi.
1: Resul ne yapalım sen
0: köfte,
1: de öylesin.
0: Köfteye gitmiştik şeyde, yani, Samsun'da. Böyle bir şey yok.
1: Ya yani. Onlar şimdi ama ben halka karşı tabii ki öyle olacağım. Yani ben onlar bizi buralara getiriyor. Ama sevmediğim insana karşı da suratım asık oluyor.
0: O ama da sen mesela sadece evet demiyorsun. Sen sarılıyorsun, ilgileniyorsun,
1: evet.
0: Muhabbet ediyorsun.
1: Aynen.
0: Şakalaşıyorsun.
1: Evet,
0: karşındakini rahatlatıyorsun. Doktorsun ya.
1: Aynen, o rahatlatmak çok
0: müzik
1: önemli.
0: Müzik doktoru.
1: Estağfurullah canım kardeşim,
0: evet,
1: sağ ol.
0: Evet, müzik doktoru. Bu
1: şimdi bugün bu arada tabii senin albüm olarak hiç yaptın mı Resul? İlk yıllarda falan. Yoksa hep single mı gittin?
0: Yok be. Benim bir grup vardı Karmate diye. Tamamen otantik
1: evet.
0: Müzik yapıyorduk. Biz onunla 2 albüm yaptık. Daha sonrasında...
1: Sen gruptan ayrıca solo devam ettin.
0: Kafalar uymadı. Gruptan aslında ben 8 kişiydik. 5 kişiyle biz ayrıldık.
1: Onlar 3 kişi devam ediyor mu?
0: 3 kişi devam ettiler sonra ama olmadı. Onlar da denediler, olmadı. Allah şükür ben daha
1: solo olarak
0: özgün oldum. Solo devam ettim.
1: Çünkü hep Resul'ün adını duyardık. Ya. Yani herhalde bir 15 yılı var.
0: Estağfurullah.
1: 15 yılı var herhalde o albümlerin.
0: İlk albüm 2009'du.
1: Tamam, doğru tahmin ediyorum.
0: O kadar olmuş mu? Kaç?
1: 16
0: sene. 17
1: sene 17
0: olmuş,
1: olmuş
0: abi.
1: İnanılmaz ya.
0: O kadar oldu mu?
1: Ben de şey, 2009 Dümtek'teki yazdığım yıl. Erevizyon düşün, o bile 17
0: ya
1: yıl geçmiş.
0: Şarkı ama ya.
1: Şarkı güzeldi abi, yıl kötü ya.
0: Ne şarkı ya. Yıl... Neyse, bana şans getirdi ya benim.
1: Evet.
0: 2009-2010 yılları benim için çok güzeldi.
1: Çok güzel.
0: 2008'i yani. Demiyorum ama 2008'de kayıplarım oldu. Sana müzik doktoru diyeceğim. Öyle paylaşacağım.
1: Sağ ol Can.
0: Öyle paylaşacağım.
1: Sonra zaten bir herhalde kaç yılda evlendin sen?
0: 2013'te evlendim.
1: Demin
0: 2010'da eşimle tanıştım. Yani 2009 nerede? Ve sonrası...
1: O da burada canım. Ya konserlerde falan da hala aynı aşkla birbirinize bakıyorsunuz. İnanılmaz bir şey yani. Müthiş bir duygu.
0: Çok aşık bana ya.
1: Abi.
0: Abi çok. Bayılıyor ya.
1: Bayılıyor ya.
0: Ben bir yere uzak yere gidince bayılıyor ya. Yani.
1: Bayılıyorum.
0: Ama sonra anladık. Vertigosu varmış. Tedavi oldu.
1: Ondan mı diyorsun?
0: Aynen, ondanmış. Ben de hoşuma gidiyordu. Bana bayılıyor diye.
1: Ama o hiç şarkı söylemiyor. Değil mi? Öyle kendi aranızda falan.
0: Sadece yapıyor. Tek bir yerde söylüyor. O.
1: Ha.
0: banyoya girdiği zaman orada. Sadece ay, orada
1: başka
0: söylüyor.
1: Başka yok sahnede falan.
0: Söylemesin abi. Yani.
1: Söylemesin değil mi? Bir tane
0: kendine
1: bir,
0: söylesin.
1: Aynen, bir tane bir aileye bir tane sanatçı yeter diyorsun.
0: Yani bir denedik şey olmuyor, onda olmuyor. Belki ya, kızım olur yani.
1: O da çok güzel. Ay canım ya.
0: Bu arada ben de çok aşığım yani, karşılıksız değil.
1: Onu biliyoruz canım. Demin bir teste girmişsiniz. Muhabir arkadaşım şey dedi. Ben inanınca eve gidince karım beni mahvedecek dedi. Ya, her şeyi bildi dedi.
0: Şöyle bir şey var. Sadakat. Ben 2026 için dilediğim şey sadakattir başta. Eşe, arkadaşa, işe, sahip olduğumuz
1: vatana,
0: her şeye.
1: Vatana, millete, bayrağa,
0: vatana,
1: dine. Tabii. Hepsi giriyor.
0: Sadakat lazım ya. Sadık olmamız lazım. Şimdi benim ilişkimde bir kere şöyle bir gerçek var. Yani bu benim eşim. Bazen fazla abartıp belki dışarıdaki problemi ya da içimdeki problemi ona paylaşabiliyorum. O zaman da diyor ki her şeyi bana sen de söyleme. Sonra ben kızınca sen de bana kızıyorsun. Diyorum ki ya sen bari gerilme. Sen gerilince ben de geriliyorum diyor.
1: Doğru.
0: Ben her şeyi çok paylaşıyorum. Yani biraz sadakate, aileye, eve o çok ayrı tutuyorum
1: çok
0: onu.
1: Çünkü
0: bir tane eşim var.
1: Doğru.
0: Sonsuza dek diyorsun. İyi doğru. Kötü diyorsun. Ben mesela hastalandığım zaman çok arıyorum onu. Bir yerdeyiz hemen gel diyorum yanıma. Bazen geliyorlar bana.
1: Çok güzel bir bağım ya.
0: Ona çok ihtiyaç duyuyorum. Annemden sonra gelen kişidir yani. Annem
1: maşallah.
0: Vefat etti.
1: Allah rahmet etsin. Ondan sonra... Mekan cennet olsun.
0: Amin. Amin.
1: Allah bozmasın aşkınızı. Şimdi bu aşkımıza Karadeniz'de sana aşkı çok. Senin de Karadeniz'e aşkın çok. Artvin'i birazdan konuşacağız ama bir Karadeniz gelmezse tertemizi yıkarlar. Hangisini söyleyelim?
0: Emre de geldi Kemençe'ye. Ankara'dan geldi.
1: Emre soyadın neydi? Emre Gülsoy da bugün bizde. Cumhurbaşkanlığından özel izin de getirdik. Kardeşimize hoş geldin Emre'cim. Eline sağlık. Bir Karadeniz yapalım artık. Ne yapalım Resul?
0: Emre sen söyle.
1: Söyle Emre.
0: Gürgen ağacılar.
1: Gürgen aşıklar. Hadi bakalım.
0: Meyve vermeyorsunuz. Geçti mi buradan yarın bana demeyiz.
1: Gürgen ağacı da ne güzeldir be.
0: Bizim oralarda da çok kıymetlidir. Sağlamdır ya.
1: Gürgenden değil mi? Takalar yapılır. Yanlış mı? Yapılmaz.
0: Vallahi ya, taka yapılır mı bilmem ama.
1: Ben Gürgen'den... salladım sen de bozmasaydın Meret.
0: Onu bilmiyorum yok. Gürgen'den kemençe oluyor mu? Oluyor.
1: Kemençe oluyor ha. O önemli tamam.
0: Ha ne olsun.
1: İyi hadi bakalım. O
0: taka,
1: zaman
0: taka zaten yapılıyordur bu arada.
1: Taka yapılıyor olabilir
0: mutlaka
1: yani.
0: Mutlaka yapılıyor.
1: İnşallah Karadeniz'e mahcup olmayız. Resul Dindar'dan geliyor şimdi.

0: Bravo.
1: İşte böyle. Stüdyomuzda Adanalılar bile Karadeniz'e doğru şu anda ilerliyorlar gördüğünüz gibi.
2: Bu şu an konser verilir ha baya baya.
1: Vallahi verilir. İçerisi bayağı doldu. Bir,
2: evet. Sistem de iyi. Sistem. Orkestra çok iyi.
1: Biz 4 kişilik dev kadro. Aynen.
2: Vallahi.
1: Zaten kilo olarak da orkestra ben hariç dev kadro.
2: Çok kalabalık gibi değil mi ya?
1: Ha, Sercan küçültüyor kiloyu. Abi biz 1, 2, 3 kişiyiz. Beni sayma. Beni hadi ben 15 kişi gibi düşünsen 3'te bu 18'iz. Şaka yapıyorum. Vay be Resul. Resul ama Artvin'den sen Artvinlisin.
2: Evet.
1: Değil mi? Anne baba ikisi de.
2: Anne baba Artvinli. Anne Arhavili, baba Hopalı.
1: Arhavi Hopa. Anne senin?
3: Şavşak. Martin.
1: Yakın mı Hopa Şavşak?
3: Yani normalde
2: bir
3: çok
2: buçuk yakın. 2 saate yakın. Küçük 1,5 saat
1: Artvin.
2: Diye.
1: Ben gittim buradan da selam olsun. Çoruh Üniversitesi'nde konser yaptım. Artvin'de.
2: Öyle mi?
1: Evet. 2 yıl önce. 2013'de.
2: Ben
1: 2023'de.
2: Onu kaçırdım.
1: Tabii Çoruh Üniversitesi'ne geldim ben. Müthişti yani.
2: Aslında çok yakınız da rampa olduğu için yollarda.
1: Abi yollar öyle ama işte o güzel ya.
2: Ya ben o güzel de, tabii.
1: Ben bir evde kaldım Artvin'de. Bir otelde kaldım. Şey seçilmiş. Dünyanın en işte mistik yerde kurulmuş 10 otelinden biri falan seçilmiş. Şey ya.
2: Orada öyle evet. Başka zaten yere düzgün çok bulamazsın.
1: Çocukluğun orada mı geçti Resul? Çocukluğun orada mı geçti?
2: Tabii ben 25 yaşında geldim İstanbul'a.
1: Şaka.
2: Öyle köyde geçtim.
1: O zaman hep yağmur içindeydin sen değil mi?
2: Ben hala bereket. Köydeyim.
1: Valla.
2: Yani beden burada, kafa orada.
1: Kafa orada. Yemyeşil ya. Değil mi?
2: Evet.
1: Arhavi'de bir kere...
2: Yani Artvin'in de bir de bizim Macael vardır yukarıda, Boçka'ya bağlı. Oradaki tonlar, yeşilin tonları UNESCO'da koruma altına almıştır. Çok farklı, çok fazla. Çok yeşil yani.
1: Buradan Arhavi'ye tabii Cengiz abiye de selamlar. Cengiz Kuzoğlu, evet. Arhavili. Değil mi?
2: Selam yukarıda olsun.
1: Yani. Ona selam.
2: O bol bol geliyor zaten memleket.
1: Peki... Merkez çok küçük. Yukarıdan böyle uzaktan bütün merkezi görebiliyorsun. Öyle hatırlıyorum Artvin'de.
2: Artvin'in zaten yerleşim olarak...
1: Orada yaşamazlarmış. Öğrenciler yurt vardı orada. Yurtta kalıyorlar ama genelde hep köyler taraflarında değil mi?
2: Köyleri daha kalabalık, daha büyük nüfus köylerde. Şimdi kışın merkeze inen çok oluyor ama... Artvin'in yerleşim olarak çok kalabalık da yok. Çok fazla insan yok. Olanın ama kalbi çok büyük. Artvin'in insanı güzel.
1: Yok. Çok güzel.
2: Onlar Artvinlilerin kalbi çok başkadır. Bak bu nasıl hoşuna gitti. Bu ama bazen Karslıyım diyor.
1: Ya o evet kafası karışıyor
2: şimdi
1: ya.
2: Şimdi baba tarafı Kars'tan olduğu için.
1: Tabii Kaz'ı görünce ben Kars diyor ki.
2: Şimdi Kaz ile Laz'ı bazen karıştırıyor. Onun için.
1: İkisi de hem Kaz hem Laz.
2: Geçen gitmiş Kaz diyor. Ona dedim hani Artvinliydin sen. Ya diyor.
1: Ya işine göre kullanıyor onu ya.
2: Yerine göre.
1: Abicim ama benim anne tarafı Artvinli ya diyor. O işine yarayınca öyle. Ya mi Kars'tayız biz abi.
2: Şimdi kavgaya girerken Artvinliyim demiyor. Tabii. Orada Kars'ta işe yarıyor.
1: Lobiyi alıyor orada arkasında Kars lobisini. Aynen sağ.
2: Bu arada Karslılar niye öyle anılıyor ya? Karslılar bence çok...
1: Kavgada şey değil mi? Sağlamlar.
2: Kavga... Ya sağlam. He.
1: Sağlamlar, sağlam. Abi İri. O kış şartlarında düşünsene nasıl yetişiyorlar yani.
2: Ondan yoksa kavgacı değil.
1: Bir de şey, müzikal yeteneğini o Kars'tan aldığını düşünüyorum. Çünkü hep Kafkas çok yakın ya Rus muhabbeti. O
2: çok yetenekli ama bence Mars'tan aldı o. Kars... Bence Kars bile kesmiyor.
1: Siz de bayağı değil mi son aranjelerde çalıştınız hep Enes'le?
3: Evet.
1: Son iki şarkıdır herhalde değil mi?
2: Ya Allah'a şükür ya. Biz...
1: Valla benim stüdyoma Resul benden çok gidiyor.
2: Valla bu akşam gideceğim biliyor musun? Buradan evet çekimden sonra
1: vallahi gideceğim. Valla helal olsun.
2: Ya ben Enes için şey diyorum. Bugün Enes'i düşündüm ben. Buraya gelirken. Galiba şey benim için. Ömrümün sonuna kadar benimle olacak bu hayatta.
1: Öyle gözüküyor evet.
2: Ya yani ahiretlik diyorlar ya. Aynen. Öyle.
1: Allah
2: yani,
1: kolaylık versin Resulüm.
2: Galiba iyisiyle kötüsüyle işte.
1: Abi kardeşimiz ya. Aslan atılmaz. Aslan
2: biz geçen böyle bir muhabbetini de yaptık. İnsan dostunun hatalarını da kusurlarını da bence çok görmeyecek. Öyle sevebilecek
1: bu sezon
2: yani.
1: Biliyorsun konuk aldık Enes Bey'i. Buradaydı eşiyle beraber.
2: Evet gördüm.
1: Evet buradaydı. Şimdi ondan sonra valla o günden beri geç geliyor yarım saat.
2: Buradan oraya kalktı şimdi gittin nasıl oraya. Ne hissediyorsun?
1: Ben böyle bir kariyer çöküşü bir günde hiç görmedim. Yani.
2: Hangi taraf rahat?
3: Sen nereye oraya mecbur yani.
2: Sen nereye oraya.
1: Kardeşimi.
2: Bu arada sana da çok çok seviyor çok bağlı yani.
1: Biz ayrıyızdır ya Enes'in. Biz seni de çok seviyorum. Böyle güzel bir aile olduk ya.
2: Bizim kaynaşmamızda bu kadar birbirimizi tanımamızda
1: Enes,
2: da...
1: Enes bana hep seni söylüyordur Resul biliyor musun? Bir sene önceden
2: bana da öyle.
1: Aynen. Ya bir gün abim bir gün tanıştıracağım. Ondan sonra sana da aynı şey yapıyor.
2: Sen aynı kafasınız, birbirinizi çok seversiniz diyor.
1: Aynen. Aynen, doğrusu. Şimdi ya burada demin üstadları anmışken Kayahan'ı da bir analım mı Resul? Demin provada öylesine yaptın ama.
2: Evet.
1: Yani asırlardır yalnızım, pişmanım alıyorsun dedin, öylesine dedin. Ama dedim ki o kadar güzel oldu ki bunu programda yapalım. Kayahan Usta'yı da
2: nacizane
1: bir kere daha, mekanı cennet olsun. Ha. Çok büyük bir usta, benim çok sevdiğim bir besteci. Onu da buradan anmak istiyoruz. Sinan'la sahnede şimdi Resul Dündar farkıyla.
2: Estağfurullah.

0: Sahnede yapıyor musun bunu Resul? Çok güzel.
1: Çok
0: bence bunu yapmalı abi. Ya sahnede. Çok yakışıyor.
1: Ben sevdiklerim...
0: Böyle bir kayağın köşesi hatta 3 şarkı. Ne kadar güzel olur.
1: Abi bizim Lazlar 3 şarkı Karadenizlere çok... Fazla tutamazsın. Bir ikinci şarkıdan sonra artık horon diyor tarlayla. Çok tarlayla.
0: En sevdiğin tarz ne? Yani horon tepmelerde, hareketlilerde mutlusun, slowlar. Sanki slowlara böyle daha...
1: Ben hareketlilerin adamı değilim. He. Ben aşk adamıyım. Yani... Romantik. Senin gibi.
0: Aynen.
1: Bence ya sen hepsinde başarılısın.
0: Ya estağfurullah olur mu?
1: Abi canım
0: sen hareketli şarkılarla. Ama konserlerde sonlara doğru coşuyorsunuz ama tabii.
1: Ama şey şu anlamda senin gibi aşk... İçinde aşk var.
0: Doğru.
1: Ya
0: doğru.
1: Duygusal şarkılar daha benlik ya.
0: O zaman şimdi Sinan'la sahnede Resul Dündar ve Hiç.

0: Kaç yıldır?
1: Onun yaklaşık
0: sen daldın gittin, geri dönmen çok zor oluyor.
1: 14 senedir okuyorum. İlk defa böyle bir başka bir şey oldu. Başka bir şey hissettirdi
0: değişik
1: bana.
0: Değişik oldu değil mi? Yani böyle ama akustik
1: vermez. Piyano çok güzel oldu.
0: Yakışıyor.
1: Çok farklı oldu. Yani, şimdi, yani insanlara biz söylüyoruz. Kitleler değişiyor. Onların duyguları tabii ki reaksiyonları farklı oluyor ama. Biz hep aynı şarkıları söylüyoruz ya. Çok önemli işte.
0: Bravo. Anlıyorum.
1: Müzik. Altyapı, sazlar,
0: bir anda
1: aranjman.
0: Bütün mod değişebiliyor yani. Evet. Şarkıya tekrar aşık olabiliyorsun. Söyleyen kişi çünkü bir süre sonra hani...
1: Çok başka bir yere götürdün şarkıyı.
0: Evet. Şimdi...
1: Gönlüne sağ.
0: Şey düşündüm. Sağ hep beraber arkadaşlarımıza. Şefin de bugün burada. Tanıtalım kardeşimizi.
1: Çağrı.
0: Çağrı Doğan, evet. Çağrı, şimdi Emre kaç yıldır sende? Yeni mi?
1: Emre...
0: 8 sene, vay maşallah.
1: Emre ben kaç yıldır sendeyim? Onu soralım.
0: Senle beraber 8
1: şimdi,
0: yıldır. Çağrı,
1: bir şey diyeceğim. Çağrı hayatımda gördüğüm en sadık insan. En sadık müzisyen.
0: Demin söyledik ya 2026'da sadakat diliyorum diye.
1: Yani tek geçerim.
0: Eyvallah.
1: Ben kardeşim. Hayatımı yani sırtımı dönerim. Her şeyimi emanet edebilirim. Öyle
0: güzel,
1: bir adam.
0: Maşallah.
1: Ve kemençeciler arasında bu kadar... hakkaniyetli, dürüst, saygılı, vefalı, üstüne tanımam.
0: Bu konuda
1: şanslıyım.
0: Üç kişisiniz. İki paraşüt var. Birini taktın, öbürünü Emre'ye mi verirsin? Dışarı koy. İkisi de çok güzel anlattın çünkü. Herhalde el ele beraber atlarsınız.
1: İkisini de onlara veririm.
0: Abi ben ne olacağını söyleyeyim. Ben ne olacağını söyleyeyim. Siz son anda Emre'ye abi son bir çalayım der. Siz ellere horon teperken hepiniz düşersiniz zaten.
1: Valla ben paraşütü almayayım onlar.
0: Sen uçak korkun var mı Resul? Uçak korkun?
1: Yok.
0: Yok değil mi?
1: Aa, yok. Ama birçok enteresan bir hikayem var. Ben çocukluğumdan beri senede bir ya da iki defa bir rüya görürüm. Böyle bir tane sandalye düşün. Sırt altın arkasında motor var. Ben ona sandalyeye oturuyorum. O motorla beni gezdiriyor.
0: Havada.
1: Genelde de havada.
0: Güzelmiş resim. Bizim memleket... Allah sağlık versin.
1: Ya mahallede böyle arkadan
0: sandalye,
1: motorla
0: uçan sandalyeyle geziyorsun.
1: Brrr, geziyorum.
0: Ama belki
1: ama
0: de şey hani
1: böyle bir şey olamaz
0: zirve,
1: yani.
0: Zirveyle ilgili yukarıda.
1: Çocukluğumdan beri öyle. Bunu görüyorum.
0: Peki çocuktan beri aynı rüya mesela motor en azından 2020'ler hemen update
1: hiç
0: oldu mu?
1: Değişmedi.
0: Aynı motor.
1: Aynı motor. Burada pervanesi var. Motoru da orada.
0: Değişmiyor
1: o,
0: yani.
1: Koltuk gibi ben ona oturuyorum. O kalkıyor benim önce bizim mahallede gezdiriyor Hopa'da. Sonra Hopa'yı geziyoruz öyle. Motorla havadayım.
0: Allah
1: ya
0: Allah.
1: Vallahi çok enteresandı. Bunu bir kere daha bir anlatmışlığım vardır. Böyle çok da aklıma gelmez.
0: Zaten o motorla gezdiğin için uçak korkun olmaz.
1: Herhalde
0: onda düşmüyorsan hiçbir düşmez.
1: Yükseliyoruz ya.
0: Herhalde. Aynen onu görüyorsun belki de.
1: Yükseliyoruz.
0: Hayallerin %70-80'ine geldim diyebilir misin? Küçükken kurun hayallerin.
1: Fazlasını yani.
0: Ben ne güzel. Böyle İlk kez bu cevabı aldık çok şükür.
1: Ben böyle bir hayal edemezdim yani. Benim hayalim 3-5 kişi, 10 kişi yani şarkı söyletsem de onlar beni dinlese.
0: Ama şu başlamıştı herhalde yani herhalde ortaokul lise yıllarında bize Resul bir şarkı söyleler falan.
1: He, o var. Şeyde. Okulda öğretmenim.
0: Vardı mı onlar?
1: Sesi güzel olan var mı dedi. Ben abim söyledi dedi. Resul abimle aynı sınıftaydık. O bir sene kaldı sarılıktan. Beraber okuduk. o dedi. Sonra çıktım Ali öğretmenime bir şarkı söyledim. Ondan sonra sınıfta arada ben şarkı söyledim. Sonra ortaokulda yine devam etti bu süreç. Yavaş yavaş Hopa'da tanınmaya başladım.
0: Yerelde önce.
1: Düğünlerde.
0: Düğünler başladı yerelde değil mi?
1: Düğünde ama şey öyle. Konuk gittiğim düğünlerde. Hadi
0: sahne
1: alıyorum. Klavye söylüyorlardı. Resul
0: ailede var mıydı
1: bir şarkı söylesin diye. Babam.
0: Baba maşallah.
1: Babam bağlama çalıyordu. Evde çok çalardı. Annem de şarkı söylerdi. Annemin sesi çok güzeldi. Hep şeyi söyledi. Aman bre deryalar, kanlıca deryalar. Böyle ince de bir sesi vardı. Bu çok severdi deryaları. Eşim de adı Derya'dır.
0: Evet Derya.
1: Eşim bana Derya diye Derya'yı çağırdı bana.
0: Derya Dindar.
1: Eski türküleri çok severdi. Berkiz Akkale'yi çok severdi. Ruhi Su.
0: Ne güzel.
1: Nuri sesi güzel. Bunları dinledik biz çocukluğumuzda. Babam radyo televizyon teyp çamircisi ama aynı zamanda dükkanda... saz, gitar satardı babam. Ve tellerini, malzemelerini, eşiklerini

0: falan satardı. Yani hem bu
1: Ne kadar
0: işin
1: enteresan bu. Senin ilgini
0: esnaftı.
1: çekiyordu o zaman gördüğünde, değil mi?
0: O oradan geldi herhalde bu. Yani çünkü biz babama gidiyorduk. Ayda bir kere saç kestirmeye çarşıya iniyorduk o eski şeylerle. Cavit dayı keserdi saçımızı. Dükkana giderdik, o zaman görürdük orada işte. Sonra evde çalardı bize. Evde 2-3 günde bir çalardı. Sonra halam vefat etti, babam bağlamayı bıraktı. Bizde öyle bir gelenek, adet vardı. Uzun bir süre evde daha müzik yapılmaz, çalınmaz diye.
1: Yaz süresi.
0: Yastan. Ama babam çok uzun süre bıraktı. Yani 20 seneyi aşkın bıraktı.
1: Of.
0: Sonra
1: Belki
0: ben ona
1: küstü
0: bağlama
1: orada.
0: götürdüm, aldım.
1: Ha.
0: Ufak ufak takılmaya çaldı. İşte kara düzen çalardı. Şimdi ben o perdeli kısa sap aldım ama yine onu da bayağı bir çalmaya başladı. Çalıyor şimdi.
1: Maşallah ne kadar. Ya Allah tabii ki
0: Aileden sizin gibi.
1: ailede tabii ki senin ailen de buradan Artvin'e bütün sülalen çok kalabalıksınız değil mi Resul? Kuzenler yani öyle biliyorum ben
0: Yok,
1: Enes'ten.
0: hepsi orada. Burada çok kimse
1: Oradakileri
0: yok.
1: diyorum işte
0: Bizim
1: Artvin'e.
0: tabii, ben
1: Arda
0: oraya
1: çok.
0: gittiğim zaman bana diyorlar memleketine git kafa dinle. Ben oraya gidince kafa dinlemiyorum ki. Kafam şişiyor.
1: Enes bunu çok iyi anlar. 75 tane amcası var ya. Düğünde herkes amcasıyım diye fotoğraf
0: Sokakta
1: çektim.
0: halalar çağırıyorlar. Ne zaman bize geleceksin? Kaçıyorum. Ondan
1: Ya.
0: kendimi al. Dayılar anladın
1: Bütün
0: mı?
1: Artvin'imize buradan selam
0: Beraber
1: olsun.
0: gidelim ama şimdi. Oraları beraber bir
1: Görme,
0: dolaşalım.
1: şimdi bu klipte.
0: Şimdi ben oraların Tarkan'ıyım.
1: Evet.
0: Ben bu...
1: Aynen. Aynen doğru söylüyor.
0: Burada normal. Burada normal bir müzisyeniz ama memlekete gittim de Karadeniz'de Tarkan
1: Resul
0: gibiyim ben
1: gelmiş.
0: ama. Tarkan da bu arada benim için
1: Number one
0: süper.
1: diyorsun. Şimdi yalanlar var sırada. Yapalım mı yalanları?
0: Söyleyelim istersen.
1: Yalanların lafı da geçmişken yine aynı bestecik.
0: Yalanlar mı yapalım yoksa hareketli mi dalalım?
1: Hareketli
0: Gümüşhane
1: finalde
0: kızları.
1: Gümüşhane kızları var.
0: He tamam.
1: Şimdi
0: Aynen.
1: yalanlar yapalım. Finalde Gümüşhane kızları
0: Tamam.
1: gelecek. Aç sesi dinle bizi.

0: geliyor.
1: Ağzına sağlık kardeşim. Çok az kaldı.
2: Yapıyorsun ya.
1: Sen de söylüyorsun ya.
2: Böyle bir şey yok ya.
1: Ya çok içten konuşuyor. Bayılıyorum ya. Hissedince çok ya içten konuşuyor. Hakikaten. Şey de yapacağız.
2: Ya bak nasip işte bak. Bana da böyle bir şey nasip oldu. Bana kardeşim işte dedin ki sana bir şey yapacağım. Senin için bir şey yapmam lazım. Yapacağım. Hı. Yaptın ya.
1: Vallahi Emre bir çalsana melodiyi ya. Çünkü kemençe kullanmamayı düşünüyoruz ya. Nasıl tınacak bakalım. Bir daha girsene solden.
2: Kemençe fa'da galiba şu an.
1: Çıkmaz mı?
2: Oluyor.
1: Oluyor. Emre oluyor. Bir daha. 3, 4. Tamam geldi ışıklar. Işıklar yandı. Ben de çok özledim, duydum o nizot. Emre'cim sağ ol. Demek ki neymiş tek tel olacak değil mi? 1-5, 1-4 yok bunda.
2: Ya şimdi kalabalık daha Rize, otantik, yöresel, geleneksel de.
1: Evet, biraz daha keman tarzında çaldığın zaman yakışıyor.
2: İşte şarkısına göre işte o tavrı kullanıyor.
1: Süper, o zaman alacağız inşallah bir kayıt senden de Emre'cim ya, bu şarkıyı. Resul'cüğüm. Şimdi programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. En ilgi çeken programlarımızdan biri olacak o belli. Bölgesinden dolayı da senden dolayı da. Şimdi...
2: Bu arada ben çok zamandır takip ediyorum programı.
1: Eyvallah.
2: Kim geliyor, kim gidiyor ben herkesi her şeyi
1: görüyorsun,
2: takip ediyorum.
1: Orada?
2: Görüyorum Enes'e dedim ki Sinan abi söyle beni ne zaman alacak?
1: Abi hep sen aklımızda...
2: Biz geçen ama yıldan beri bayağı bir konuştuk.
1: Müthiş oldu.
2: Şimdi nasip oldu.
1: Vallahi onur verdin, şeref verdin.
2: Yani ben... Katılmayı, burada olmayı, seninle olmayı zaten istiyordum.
1: Sağ olasın.
2: Allah razı olsun.
1: Bizi çok mutlu ettin bugün buraya katılarak. Sinan'la sahnede hem senin kardeşin var hem ben de senin bir kardeşinim artık. Ve tekrar ayaklarına sağlık kardeşim. Çağrı ve Emre hoş geldiniz tekrar.

0: kaç zamandır da görmüyorum, sayende gördüm.
1: Ya bizim... kışın biz yatıyoruz.
0: Evet ya. Kışın iş yok ya.
1: Kışın olmuyor ya.
0: Ya iyi müzik yapalım, kaliteli yapalım.
1: Her şeyi de kabul
0: derken
1: etmiyoruz abi.
0: Maliyetler artıyor, ya, yükseliyor.
1: Her şeyi de kabul edemiyoruz ya.
0: Olmuyor. Şimdi bayağıdır, bir aydan fazladır
1: Mart'tan,
0: oturuyoruz.
1: Ama Mart'tan sonra da sıkılıyoruz değil mi görmekten birbirimizi neredeyse. Ay yeter artık.
0: Ama inşallah biraz kalabalık, biraz iş
1: olsun. Ne var biliyor musun? Çok insan oldu, çok nankör. Yazın diyorum ki Hayıkşehir'de uyandığını hatırlamıyorsun. Yeter artık. Kışın diyorsun ki Allah'ım bir daha, yemin ediyorum şükürler olsun, bir daha sitem etmeyeceğim. Yani öyle diyorsun. Öyle işte, insan ondan kör. Neyse.
0: Ama işte kıymetini bilmek lazım ya. Şimdi çalışıyorlar birileri, yoruldum. O bu akşama kadar ne güzel diyorum. İş aynen. Var ki çalışıyorsun.
1: Aynen öyle.
0: Yoruluyorsun, ne güzel emek var.
1: Çok teşekkürler Resulcüğüm. Ayağına sağlık. Horon teperek bitireceğiz. İyi ki geldin o güzel enerjinle. Karadeniz'in şu anda gerçekten Volkan abi de buradan bir kere daha rahmetli alalım. Volkan Konak'tan sonraki en büyük temsilcisi Resul Dindar'dır. Bu net. O yüzden sana gözümüz gibi bakmamız lazım.
0: Değerli, yine yöremizde çok değerli sanatçılarımız var.
1: Onların
0: sağ
1: bayrağını taşıdığın için
0: güzelliğin.
1: Öyle düşünüyoruz.
0: Sen çok iyi bir
1: sağ ol,
0: insansın.
1: Allah razı olsun
0: İyi
1: kardeşim.
0: Kalpli birisin.
1: İyi ki geldin.
0: Seni tanımak
1: ben
0: lazım.
1: De seni, sağ olasın.
0: Seni tanımak lazım.
1: Sağ ol. Sırsın.
0: Özellikle. Sağ
1: İyi
0: ol.
1: Ki geldin. Var şimdi var. Gümüşhane yöresine ait bir türküyle herhalde bitireceğiz değil mi? Gümüşhane kızları çok meşhurdur, çok ünlüdür. Gümüşhane'ye buradan selam olsun. Artvin'e selam olsun. Kars'a selam olsun. Herkesin yaşadığı, doğduğu bölgeleri selam olsun. Hepiniz seviyoruz. Ama bugün Karadeniz biraz torpilliydi bizde. İyi ki varsınız. Bizi izlemeye devam edin. Allah'a emanet olun. Sesi de açın. Görüşürüz.

Sevgili izleyenlerimiz, Serkan Çağrı sahnesine, TRT Müzik ekranlarına hoş geldiniz. Yine çok özel ve çok güzel bir programda sizlerle birlikteyiz. Bugün yine birlikte dinleyeceğimiz güzel şarkılar var.

Ellerinize kollarınıza sağlık. Sultaniyegah makamı ile bu akşam aşikar programımızı açtık. İki eser seslendirdim sizler için. Şimdi başka bir türküyle devam etmek istiyorum. Iğdır'ın Ağlı Alması. Buyurun.

Bravo. Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Şimdi sırada güzel bir Sezen Aksu bestesi var. Masum değiliz diyeceğiz.

arkadaşlarımın ellerine, kollarına sağlık. Hakikaten çok güzel oldu. Bana göre çok güzel oldu. Umarım izleyenlerimiz de en az benim kadar keyif almıştır bu güzel Sezen Aksu eserinden. Şimdi sırada daha güzel bir şarkı geliyor. Bakalım ne geliyor.

Ellerinize sağlık, teşekkür ediyorum. Ne güzel İzmir'i hatırlamış olduk böylece. Sırada bir Yıldırım Gürses bestesi var. Anla artık, anla beni, unut. Geçen günü yapacağız.

Arkadaşlarım, sevgili arkadaşlarım, ellerinize, kollarınıza sağlık, yüreklerinize sağlık. Yıldırım Gürses'i de bu Nihavent eseriyle anmış olduk. Şimdi sırada çok hareketli Barış abimizin bir şarkısı var. Barış Manço'yu yad edeceğiz. Kara Sevda diyoruz.

Bravo. Barış abimizi de, Barış Manço'yu da böylece bu güzel şarkıyla yad etmiş olduk. Sırada güzel bir türkümüz var. Biraz sakinleşiyoruz, ağırlaşıyoruz. Bakalım hangi türkümüz geliyor?

Sevgili arkadaşlarımın ellerine, kollarına, yüreklerine sağlık. Ben okul yıllarına gittim bu güzel türküyle. Altın hızma mülayim. En son üniversitede konservatuvar yıllarında okumuştum. O yüzden burada da okumaktan keyif aldım. Aşikar'da da okunmuş oldu. Şimdi daha da hareketli bir şarkıya geçiyoruz. Yine bir türkü, bir Adana türküsü diyelim. Adana'nın yolları taştan, sen çıkardın beni baştan.

ellerinize kollarınıza sağlık arkadaşlarım. Bu akşam da maalesef aşikar programımızın sonuna geldik. Kendinize iyi bakın diyorum. Her zamanki gibi sağlıkla kalın, hoşça kalın ve müzikle kalın lütfen. Hoşça kalın.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok ilginç bir müzik grubunu ağırlıyorum. Hakki Brothers.

yayınlamıştık biliyorsunuz. Benle özdeş hale gelmiş benim en popüler türkülerimi, şarkılarımı yaygınlaşan onlarla bir bölüm yapmıştık. Şimdi yine benimle yaygınlaşan, sevilen bir repertuar çalacağız size.

0: Önce bir ağzına sağlık diyeyim Halil'im.
1: Eyvallah.
0: Canım kardeşim.
1: Eyvallah abicim.
0: Hoş geldin.
1: Hoş
0: şeref verdin.
1: Hoş bulduk, sefa
0: bu ne
1: bulduk.
0: Ne güzel bir ses, ne güzel bir yumuşak. Böyle bu türküyü böyle bu kadar güzel dinlememiştim
1: ay
0: diyebilirim.
1: Canım. Canım
0: evet, hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Sevgili dostlar, Sazın Dilinden programının müdavimleri, aşıkları, hastaları, sizler de hoş geldiniz televizyonlarınızın başına. Bugün gördüğünüz üzere güzel, muhteşem bir ses yanımızda, misafirimiz, konuğumuz bugün Urfa'dan. Canım kardeşim.
1: Abicim,
0: Urfalım.
1: Hoşsa bulduk.
0: Urfalıyam, gam dilini bilirim.
1: Ol, canım.
0: Bülbül gibi daldan dala gelirim. Ölürüm yurdum için, ölürüm vatanım.
1: Böyle ancak Urfalılar konuşur.
0: Urfam için ölürüm. Evet. Mustafa Dişli, canım evet, benim. Evet. Elazığ'a gelmişlerdi.
1: Evet, evet.
0: Of abi. Of of. Ne günlerdi o? Sene 69'lar, 70'ler.
1: Esat abicim, ben de bu programda olmaktan büyük mutluluk ve
0: evet,
1: gurur duyuyorum.
0: Evet, sağ ol, teşekkür
1: size hem,
0: ederim.
1: Sanatçı yönünüzle, hem akademisyenliğinizle,
0: eyvallah,
1: hem
0: evet,
1: duruşunuzla çok kıymetli bir insansınız.
0: Canım benim.
1: Bu sahnede sizlerle ve
0: evet,
1: birbirinden değerli
0: benim
1: arkadaşlarla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu vesileyle bizleri izleyen tüm seyircilerimize de daimi saygı ve muhabbetlerimiz.
0: Eyvallah. Eyvallah. Bizlerden de saygı, sevgi
1: eyvallah
0: gitti zaten. Urfa'ya doyacağız inşallah bugün.
1: İnşallah.
0: Şimdi sizlere güzel bir türkü geleceğiz. Pir Sultan'dan bir deyişle devam edeceğiz inşallah. Bin cefalar etsen almam üstüme.
1: Canım.
0: Gayet şirin geldi dillerin dostum. Varıp yad ellere meyil verirsen, kış ola bağlana yolların dostum.

0: Canına sesine sağlık abi.
1: Sağ ol canım benim. Böyle bir deyişle ikinci türkümüzü de okumuş olduk. Dedik, Halil'im evet. Ne var ne yok, ne yapıyorsun, hele ondan bahset biraz.
0: Abi şükür iyiyiz.
1: Urfa'dan yeni geldim
0: Urfa'dan,
1: dedin.
0: Urfa'dan evet, bir Urfa'ya gittim bayram ziyaretine.
1: Oh.
0: Şimdi bizim kandaki biber isot oranı düştü mü bir daha hemen sol Urfa'da alıyoruz.
1: Çok güzel.
0: Ondan sonra geldik işte, İstanbul'dayız, çalışmalar devam ediyor.
1: O şey soracağım, o bir sel basmıştı hani, oranın yaraları sarılmış mı?
0: Vallahi Urfa bu son eskiden zamanda, Urfa nispeten biraz daha yaralarını sarmak biraz daha diğer bölgelere göre daha az yaralı diyelim.
1: Anladım.
0: Çünkü o bölgenin tamamını biliyorsun abi sen.
1: Urfa zaten eskiden beri yaralı.
0: Evet, evet. Eskiden beri yaralıdır. Beri
1: yaralı. Hadi bize yaralı bir şeyler söyle.
0: Yaralı bir şeyler.
1: Gönül senin elinden diyorlar oraya. Öyle bir şey mi var?
0: Allah rahmet eylesin. Halil Damdam.
1: Halil Damdam.
0: Evet.
1: Hadi buyurun.

0: Nurol.
1: Eyvallah.
0: Nurol Halil'im, Nurol.
1: Teşekkür ederim
0: Nurol.
1: Güzel abim benim.
0: Urfa'ya selam, Urfa'ya selam.
1: Abdullah Balak hocamızı da.
0: Abdullah Balak rahmet olsun.
1: Rahmetle.
0: Ya Allah'ım size çok, size değil Türk folkloruna çok şey verdim.
1: Yüzün üzerinde muhteşem abi,
0: Abdullah
1: var.
0: Abdullah Balak. O ne aslen Elazığlı mı dediler, Azerbaycanlı mı?
1: Karput'tan
0: Balak.
1: Balak.
0: Balak'la evet.
1: Balak.
0: Balak baba var ya
1: babanın
0: bizde.
1: Babanın torunlarındandır.
0: Aynen aynen.
1: Çok
0: o öyle
1: güzel adam.
0: Öyle duymuştum tabii.
1: Doğru.
0: Tabii Allah mekanını cennet etsin. Çok olsun. Güzel eserler verdi Abdullah Balak.
1: Şimdi
0: Esat
1: abicim bizim Urfa'daki bu beste Pınar'ı kurumadı.
0: Evet.
1: Günümüzde halen de devam ediyor. Bu keşke.
0: Farkındayım bütün, gençler de.
1: Bütün yapıyorlar.
0: Evet.
1: Keşke bütün ülkede bu Pınar'lar sürekli akmaya devam
0: akar,
1: etse.
0: Akar. Ben hiç ondan şüphem yok.
1: Evet.
0: Bu halk olduğu müddetçe bazıları böyle diyor ki hocam bu halk müziğin hali ne olacak? İşte bitiyor işte pop tuşu. Halk var oldukça diyorum.
1: Evet.
0: Türküler de var olur. Ozanlar da var olur. Hepsi olur.
1: Evet.
0: Hiç şüphesiz.
1: Eyvallah.
0: Zerrece korkum yok.
1: Bizde ama epey bir yoğun bir şey var. Ürün var. Bu son zamanlarda da özellikle.
0: Değil mi?
1: Takip ediyorsunuzdur.
0: Üretiliyor.
1: Evet evet evet.
0: Ve Urfa o üretilen şeyleri de tüketiyor da.
1: Eyvallah.
0: Böyle şeylerde, düğünlerde, efendime söyleyeyim sosyal medyada, televizyonlarda devamlı gündeme getiriyorlar.
1: Anonimleştiriyor onları.
0: Tabii.
1: Hatta bir gün, bugün kısmet olursa bana ait bir beste de var.
0: Evet.
1: Sizin
0: onu okuyacağız.
1: Programda da
0: okuyacağız. Ne güzel. Onları. Evet Halil'im şimdi sıra bende bir Antep tarafında ama Urfa'nın türküsü herhalde bu. Bahçelerde mor meni, Veremettin, sen beni. Ben Antep biliyorum.
1: Evet doğru.
0: Değerli dostlar Antep'e gidiyoruz. Bahçelerde mor meni, Veremettin sen beni. Nasıl verem olmayım, eller sarıyor seni.
1: Hocam.
0: Diyeceğiz.

0: Ağzına sağlık üstadım.
1: Eyvallah, eyvallah Halil'im. Bu türküyü çok severim.
0: Güzel ama gerçekten.
1: Bizim Mustafa da güzel okumuş bunu, Yıldız Doğan.
0: Eyvallah.
1: Güzel okuyor. Bunu ne zaman okusam Mustafa aklıma geliyor.
0: Yapana, yaptırana, okuyana.
1: Evet, evet, evet, evet. Çok güzel okumuş böyle. Oh, rüzgar gibi geçiyor.
0: Yani böyle biraz daha bu tarz daha güzel oluyor böyle.
1: Ağırca mı?
0: Ilgıt ılgıt, ılgıt, ılgıt. Yavaş değil yavaş yani tabii. Kavga etmeden böyle çok doğru. Hoşuma gidiyor.
1: Tabii.
0: Evet.
1: Ya müzik zaten yüreği toplatabiliyor musun?
0: Dokunuyorsa değil mi?
1: Oynatabiliyor evet, musun? Abi. Odur müzik yani yoksa.
0: Kendin hissedip, abi, kendin yanıp karşıdakini yandırabiliyorsun.
1: Aynen ama bunu sen iyi yapıyorsun.
0: Canım benim.
1: Bunu sen iyi yapıyorsun.
0: Estağfurullah.
1: Yürek kımıldatmayı çok iyi yapıyorsun Halil'im.
0: Estağfurullah. Gayret ediyoruz.
1: Suyunu bir yudumla bakalım bize ne söyleyeceksin.
0: Efendim Karaköprü narlıktır.
1: Vay vay vay.
0: Güzellik bir varlıktır. Şal aba giyinenler sevdiğine sadıktır.
1: Buyurun.

0: Eyvallah, eyvallah Halil'im.
1: Teşekkür ederim.
0: Şöyle bir potpourri var ya, bir şeyler yaptık.
1: Urfa'ya gittik.
0: Urfa'ya gittik.
1: Önce Karaköprü'ye, oradan mektebe gittik.
0: Evet. Mektebin bacalarına. Nerede? Urfa'nın
1: Karaköprü, nerede? Urfa'nın kuzey bölgesinde.
0: Kuzey bölgesinde.
1: Son zamanda şu İstanbul'un Beylikdüzü gibi yeni
0: gelişti.
1: Çok gelişti.
0: Yani merkeze yakın.
1: Merkeze yakın. Anladım. Ama çok kalabalıklaştı.
0: Anladım. Köprü mü var orada, Karaköprü?
1: Aslında bir Karaköprü vardı ama
0: yıkılmış mı?
1: Duruyor sanıyorum.
0: Öyle mi?
1: Evet, duruyor bence ama kayboldu yani onu.
0: Bilsinler diye söylüyorum.
1: Bizde bir Akbiyar Karaköprü hemen karşısındadır. Karaköprü'dür. Karadaş'tan yapılma bir köprüydü. Ben girdim oradan. Onun altında suya girdim.
0: Diyarbakır taşları da karadır böyle.
1: Ya.
0: Cami
1: zaten Diyarbakır tarafına düşer ya bizim.
0: Değil mi? İşte orada demek ki öyle bir cevher var orada.
1: Oranın bir de narı meşhurdur Karaköprü'nün.
0: Anladım.
1: Buradan hem oradaki dostlara
0: Selam gönderelim.
1: Bütün Urfa'ya.
0: Evet.
1: Saygı, selam
0: dostlar, gönderelim. Dostlar, gidiyoruz. Devam ediyoruz. Urfa, Orta Anadolu. Şimdi de değerli, Allah rahmet eylesin, Ozan Arif'ten bir eser okuyacağız. Üç kardeştik bir zamanlar, üç kardeş. O toprakta, sen zindanda, ben sürgün.
1: Eyvallah.
0: Aklımıza gelir miydi hiç kardeş? O toprakta, sen zindanda, ben sürgün.

0: Ay babana rahmet. Canına sağlık abi.
1: Ozan Arif Şirin'e Allah'tan rahmetler diliyoruz.
0: Öyle olsun inşallah.
1: Bunun inşallah ileriki programlarda Gönül isimli bir şiiri var. Yeter Gönül, Yeter Senden çekti. Onu da okuyacağız inşallah.
0: Ne güzel.
1: Evet. Halil'im.
0: Canım abi.
1: Harput, Bayburt, Kerkük, Urfa.
0: Urfa, Kerkük, Harput.
1: Evet, Bayburt da vardı. Bayburt. Rahmetli Kabaklı Hoca. Evet. Bayburt'u da katardı işin içine. Kültür hemen hemen aynıdır. Bu şehirler arasında çok güzel bir uyum da vardır. Hem folklorik olarak hem diğer yönlerden.
0: Hem gastronomi.
1: Hatta Azerbaycan'da gastronomi de aynen. Azerbaycan'da birisini gördüm. Urfalı bizim Metin'e benziyordu, tamam mı? Şeki lokantası vardı orada. Şeki şehri vardır. Biz yemek yiyoruz ama hep gözüm onda. Gittim adama ufaktan, dedim ki siz nerelisiniz dedim. Bakü'de. Nereden gelmişsiniz Bakü'ye? Dedi ki Urfa'dan gelmiş. Bak samimi söylüyorum.
0: Evet.
1: Urfalıların bir tipik bir şeyleri
0: halları var.
1: Halları vardır. gerek deri olarak, deri yani anlarsın Urfalı'nın hanedanından olduğunu.
0: Seslerinin evet. Mahreçler falan.
1: Vallahi yanılmadım.
0: Doğru.
1: Şaşırdım. Geldim masada söyledim.

0: Bravo sana dediler. Hadi buyurun, ne okuyacağız Halil'im, ne diyeceksin?
1: Evet. Abi şimdi Kel Hamza'dan alınan bir uzun hava var.
0: Anladım.
1: Turgut kardeşim
0: Yol
1: eşliğinde
0: gösterecek,
1: yol
0: iştirak
1: gösterecek
0: edecek.
1: bize. Aslında Yaşar Nezihe Hanım'ın bir şiiri.

0: Kara bahtım utansın saçımın beyazından.
1: Of of of of of of.
0: Şimdi bu şiirler Urfa'da akis bulmuş.
1: Dolaşıyor.
0: Hiç Urfa'ya gelmemiş aslında.
1: Allah Allah.
0: Kale Hafız Efendi Urfa İstanbul'da askerken onu ziyaretine götürmüşler. Çok memnun olmuş orada okunması.
1: E hadi o gene neziyenin.
0: Bu evet Beyt'in nelerin diye başlar aslında ama biz aşkın nelerin yareler açtı diye
1: eyvallah.
0: Bir hava okumaya çalışacağız.

0: Nurul.
1: Canım.
0: Canım Halil'im.
1: Eline ya, sağlık kardeşim.
0: Ya ya ya.
1: Nefesinize sağlık gençler.
0: Bu ne güzel, bu ne güzel ses, bu ne güzel yumuşak. Bu ne güzel
1: abi,
0: okumaktır.
1: Bu sizin güzelliğinizden.
0: Ya estağfurullah kardeşim.
1: Geliyor yani bu ortam hakikaten hem dediğim gibi sizin gibi bir ustanın konu olmak
0: ya.
1: Bize onur veriyor. Birbirinden kıymetli arkadaşlarımızla o kadar burada şey bir ortam var ki böyle.
0: Eyvallah.
1: Dostane, samimi bir ortam sardı bizi ve güzel şeyler oldu.
0: Türkülerin
1: inşallah.
0: Olduğu yer her zaman sıcaktır Halil'im.
1: Evet.
0: Sen geldin daha da sıcak oldu.
1: Canım.
0: Urfa'dan esinti getiriyorsun bize.
1: Daha kokusu,
0: çok güzel.
1: Kokusu üzerinde Urfa'nın, doğru.
0: Biz, sen Urfalısın, ben Elazizliyim, Harputluyum.
1: Başımı tacı.
0: Harput'un bayrak seslerinden biri, sen bilirsin onu. Enver Demirbağ.
1: Enver Usta, evet.
0: Rahmetli.
1: Paşa Demirbağ.
0: Evet, o Paşa abiyi de kaybettik. Paşa Demirbağ, Enver Demirbağ iki kardeşlerdi. Bunlar Elazığ'ın mahalli musikisine damga vurup geçip gidenlerdendir.
1: Hafız Osman. Efendim,
0: Hafız Osman onların hocasıdır.
1: Evet.
0: Şimdi okuyacağımız türküyü yazan arkadaşım da benim yaşlarda, o da Hakk'ın rahmetine kavuştu. Olur, Suat Yılmatepe. Bir şiir yazmıştı Enver abi ya, o hasta yatağındayken. Onu besteledim. Şimdi müsaade ederse onu okumaya çalışacağız.
1: Zevkli.
0: Duydum ki hastalanıp yataklara düşmüşsün. Tebriz'i güller gibi dalında üşümüşsün. Arayıp da sormadım diye bana küsmüşsün. Otur gaya başına, vur cümbüşün teline. Kerem et, türkü söyle. Üzülme Enver abi.
1: Canım.
0: Diyeceğiz. Böyle Enver canım. Abiyi de böyle bir türküde yaşatalım
1: çok,
0: istedim.
1: Çok güzel.
0: Çünkü çok değerli bir sesti. Ki Elazığlılar, Elazığlı sanatçılar onun gibi okuyorsa eğer tatmin olabiliyorlar.
1: PR'ın gözüdür.
0: Tabii, evet, evet.

0: Onur bin rahmet olsun. Senin de gönlüne sağlık.
1: Eyvallah.
0: Harika.
1: Beğendin mi Halil'im?
0: Harika. Beğenilmeyecek gibi ben.
1: Halil'im, canım
0: ciğerim. Şimdi bizim orada hoyrat geleneğinde tek hoyrat okunmaz Esat abi. Biri okuyunca karşıdan da bir hoyrat gelir.
1: Gelir.
0: Özellikle dağ yatılarında birbirini görmeden gece mesela.
1: Hı hı.
0: Bir asılır bir hoyrat okur. Çütü karşıdan gelir.
1: O da oradan gelir. Ekosu.
0: Evet.
1: Yankısı.
0: Evet, evet.
1: Şimdi tahmin ediyorum bir ufak bir şey geliyor. Ufak derken gazellerden.
0: Evet, evet.
1: Değil mi Halil'im?
0: Bir Navruz gazel icra etmeye çalışacağız.
1: E hadi bakalım.
0: Bedi amca rahmetliğinden neşet etmiş. Yani ondan çok bilinen bir gazeldir.
1: Ondan türemiş.
0: Evet. Onu okumaya gayret edelim.
1: Hadi bakalım.

0: Geldin, bizlere onur verdin, şeref verdin canım kardeşim.
1: O onur şeref bana.
0: Urfa'dan esintiler getirdin. Çok güzel okudun ve çok güzel okuyorsun. Allah
1: sağ olun.
0: Sesine zeval vermesin. Bugün biz sakladık seyirciden de. Birazcık da rahatsız, onu da söyleyeyim size. Siz daha Halil'i daha sonraları da görürsünüz artık. Takip edin lütfen.
1: Eyvallah.
0: Bakın ki nemene birisiymiş.
1: İyi geldi burası.
0: İyi mi?
1: Burası iyi geldi.
0: Memnun kaldın.
1: Çok şükür.
0: Peki.
1: Güzel oldu.
0: Peki. Eyvallah. Çok biz sen memnunsan biz de memnun olduk. Peki veda ediyoruz dostlar. Sayın Sazın Dilinden programının güzel insanları, dinleyenleri, geldiniz, bizi dinlediniz, açtınız TRT Müziği, bizi gördünüz, kaldınız. Urfa türküleri, Elazığ türküleri, Orta Anadolu türküleri getirdik sizlere. Saygılar, sevgiler, hürmetlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Başka bir programda inşallah görüşmek üzere.
1: İnşallah. Herkese saygılar, muhabbetler. Hayırlı günler, hayırlı geceler
0: eyvallah
1: diliyorum.
0: Eyvallah. Evet, şimdi son eseri okuyacağız Halil'ciğim.
1: Evet efendim.
0: Sözler Niyazi Yıldırım Gencosmanoğlu, destan şairi. Destanların burcudur Niyazi Hocam. O hemşerimdir. Rahmeti Rahman'a gitti.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Meydanlar üzerinde.